gerilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: Mera Beder.
1: Ben sana gelemem.
0: Şimdi.

Çek ne var hayatta? Hem ne var korkup kaçacak bunda? Biter tabii istersen, yeter çeker gidersin. Ayrı ama bil başarırım. Sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı.

0: saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması geldi. Açıklamada Türkiye, NATO'nun güvenilir ve sorumluluk sahibi müttefiki olmayı sürdürecek denildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ardından 219 teröristin teslim olduğunu söyledi. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye süreci tamamlandığında Türkiye'nin bir seviye daha atlayacağını belirtti. Kırklar ilinde bir adam eski eşiyle 4 yaşındaki kızını parkta tabancayla öldürdü. Anne ile kızı yaşamını yitirirken saldırganın da cansız bedeni bulundu. Kilis'te bir markete yapılan denetimlerde aralarında tüketim tarihi 10 yıl geçmiş yüzlerce ürün ele geçirildi. Bazı ürünlerde kurtlanma ve böceklenme de tespit edildi. İş yeri hakkında idari para cezası uygulanırken el konulan yüzlerce ürün imha edildi. 2026 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik ücreti 472.653 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Başvurularsa 7 Temmuz itibariyle başladı. Liselere geçiş sistemi kapsamında merkezi sınavın sonuçları yarın açıklanacak. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Trafik kuralları sıkılaştırıldı ve cezalar arttı. Son yapılan düzenlemeyle birlikte selektörün peş peşe yapılması kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturuyor. Birden fazla selektör yapanlar bir yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilir. İstanbul Havalimanı Haziran ayında %94,3 zamanında kalkış performansıyla Avrupa'nın en dakik havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı Londra ve Madrid havalimanlarını geride bıraktı. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
5: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
7: Sepeti. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Reklam.
10: Paketiniz var.
11: Ha?

0: Evet, sanatçımız ne kadar güzel ve doğru söylüyor değil mi? Kitabın ortasından konuşuyor. Sevgili Demet Akın hanımefendiye teşekkür ederiz. Ne diyor? Acilen diyor, tatile çıkmalıyım diyor. Fakat hiç fiyatlardan haber vermiyor. Karşımızda sayın hocamız var ve onu karşılayacağız hazırsanız. V3, V2 ve 1 saygılar hocam, günaydınlar.
1: Günaydın.
0: İyi gördüm ama. Vallahi iyi gördüm. Çok iyisin. Maşallah. Maşallah. Hem şovumuzun geç dakikalarında sizlerle tanışma faslını gerçekleştiriyoruz. Türlü şakalar, komiklikler ve bilgilendirme amaçlı haberler okuyoruz sizlere. Şovumuzun ilerleyen dakikalarında bazı dinleyicilerimize hediyeler de vereceğimizin altını çizmek istiyorum.
1: Ne tarz hediyeleriniz varsa Fatih Bey?
0: Hediyelerimiz şöyle.
1: Boyut değişiyor olabilir mi?
0: Yok, aynı. Hediyelerimiz aynı. Çok kanımızın kaynadığı dinleyicilerimize çeyrek altın. Diğerlerine sticker veriyoruz. Bizim de ayarımız yok vallahi. Ya hiç vermiyoruz. Ya
1: çok veriyoruz.
0: Güzel veriyoruz. Efendim, giriş dakikalarını yaşadığımız radyo programında bir de bir genç kızımız var. Kendisi asistanımız ve sektöre yeni kazandırdığımız bir isim. Nasıl söylenir hocam, burayı tamamlar mısınız?
1: Nedir sevgili Yıldırım? Söylemek istediğiniz tam olarak nedir?
0: Bizzati tarafımdan sektöre kazandırılmış diyeceğim ama...
1: Demiştiniz tam... zaten o işte.
0: tam onu da demek istemiyorum. Yani...
1: Desteklerimle mi desek bizzat?
0: Böyle mi desek acaba?
1: Evet, bizzat benim desteklerimle.
0: Evet, bu anlamda da gurur duyduğumu, çünkü sektöre böyle güzel bir kızımızı
1: kazandırmanın
0: mutluluğunu yaşıyorum.
1: Doğru bir insan.
0: Sena Hanım, günaydınlar efendim.
2: Günaydın abicim.
0: Ama bu kadar hoş bir karşılamaya, böyle bir enerji zaten normal. Bakalım gelmişler mi?
1: Buyurun.
0: Tatile mi gidiyorsunuz? Evet efendim, tatile inşallah. Bugün son. Akşam yayını da var, onun altını çizelim tabii de. Bu arada sen saatine bakıyorsun.
1: Voleybol
0: bugün,
1: maçı.
0: Bugün ne var acaba?
1: Voleybol maçı var.
0: Hadi bakalım. Bugün
1: maçı var.
0: Bugün maçımız var. Ne diyorsunuz?
1: TRT Yıldız'da mı spor?
0: Hadi ona bir bakalım, ona bir.
1: Onu bir.
0: Senoş. Hayırlı cumalar sevgili dinleyiciler. Hayırlı cumalar. Yazıyorlar, geldiler. Şimdi bu sabah bir şey var. Maçımız var. Kimin maçı var? Filenin
1: sultanlarımızın maçı var. ABD ile maçımız var sevgili Yıldırım. Bakacağız şimdi neler oluyor, neler bitiyor. Filenin sultanlığı Amerika karşısında.
0: Ağlamak istiyorum.
1: Bizim sunumumuzla hem de açıldı mı? Hangimizi? Evet, şu an ne diyor? TRT 1 HD bende şu an böyle gösteriyor sevgili Yıldırım. Bakalım göreceğiz mi kızlarımızı?
0: Hadi bakalım, hadi bakalım.
1: Tüm kanalları gezeceğim şimdi.
0: Sabahın şampiyonu söyleyelim önce. En fazla katılım nereden? Konya'dan geliyor. Hemen İstanbul yoldur mu?
1: İstanbul trafiği anlık olarak sevgili Yıldırım %27. Çok bir şey yok.
0: Bir şey yok.
1: Boş hatta. Çok bir şey yok.
0: Hava durumu normale döndük mü havada?
1: Havada normale döndük sevgili. Dün akşam yurdun birçok yerinde, özellikle İstanbul'da sevgili Yıldırım, 16 derecede ne kadar serindi. Düşen sıcaklıklar olmuş.
0: Burnum tıkanmış benim mesela.
1: Serinlikten insanlar... Tabii biraz şey, cam da açık mıydı?
0: Açıktı, cam da açık.
1: Cam da açık olunca sevgili Yıldırım ne oldu? İnsanlar da çok rahat bir uyku çekti aslında baktığın zaman. Sıcak olmayınca rahat rahat pikeyi de çekti üstüne. Sen çekmemişsin.
0: Yok, çekmedim, şeydi.
1: Açık gelmiş.
0: Kapmışım, şifayı kapmışım, biraz kapmışım.
1: Şu hafiften bir tıkanıklık olur, kaptırmaz, bir şey olmaz.
0: Hafif bir tıkanıklık var.
1: Kaptır gelsin.
0: Hocam şeyden mi oluyor, uyuduğumuz zaman vücudumuzun ısısı düşüyor ve direncimiz düşüyor falan gibi bir şey
1: yani
0: mi?
1: Bağışıklık, vücut kendini korumaya kendi içinde alıyor. Dışarıdan gelen etkilere karşı savunma mekanizması çalışmıyor.
0: Çalışmıyor. Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Yani Fatih.
0: Evet. TRT Spor'da maç diyen dinleyicimiz var.
1: Evet, şimdi onu arıyoruz.
0: Adnan Şerifoğlu. TRT Spor'da. Şimdi...
1: Yavaş yavaş arayacağız, bulacağız.
0: Evet. Kızlarımıza desteklerini yazanlar var. Görüyoruz ama biz henüz maça ulaşamadık. Maça mı ulaşamadık?
1: Ben buldum.
0: He, geldi, tamam. Buldum, buldum. Tamam. Biz de bulduk, geldi. Hadi bakalım. Oo! Kızlarımız önde mi?
1: 17-14.
0: Filenin sultanları Amerika karşısında 17-14 önde sevgili dinleyiciler. Hocam bu maçın önemini bize birazcık anlatabilir misiniz?
1: Vallahi sevgili Yıldırım, artık Filenin sultanları için Milletler Ligi olduğu için, Uluslar Ligi olduğu için burada maçın önemi fark etmiyor. Artık her bizi biliyorsun, Filenin sultanlarının önemli önemsiz maçı yok. Önüne geleni tokatlıyor. Bu maçta yine bir üst tura çıkmak açısından çok önemli, çok önemli, çok değerli bir maç. Zaten yani ülke dışında yapılan her maç biliyorsun milli çok takımımız kıymetli olarak çok kıymetli. Çok kıymetli. İster hazırlık maçı olsun, ister herhangi bir kupada ilerleme için olsun fark etmiyor.
0: Yani beyler size söyledim bunu. Ya da hanımlar bunun zaten farkında değil mi çocuklar?
1: Hanımlar bunun farkında. Fidenin sultanları.
0: Sultanlar zaten. Peki kızlarımıza bakıyorum şu an. 17-15 öndeler.
1: Güzel.
0: Gözümüz ekranda, ara ara size bilgi vereceğiz.
1: Böyle
0: Fidenin
1: devam.
0: Fidenin sultanları Türkiye USA voleybol maçı karşımıza açık. Siz aracınızı kullanın, biz sizi bilgilere geçeriz efendim.

0: Uyuyanın üstüne kar yağar abi de ondan diyor hasta oluyoruz diyor. Üstümüze bir şey almayınca diyor. Öyle derler. Uyuyanın üstüne kar yağar derler. İşte vücudumuzun ısısı düşüyor. Düşünce de tabii yamuluyoruz bir taraftan. Hocam yarın akşam Japonya Türkiye maçına biletlerimiz hazır. Alem FM pankartı açacağım. İzleyin mutlaka. Japonya'dan selamlar. Aykut!
1: Aykut'cum!
0: Şaka mı Aykut? Aykut ciddi misin Aykut?
1: Pankarta yaptırmış ya.
0: Aykut korkmaz. Pankart yaptırmış. Alem FM yazısı açacakmış efendim. Açacakmış. Ulan yarın yayında yokuz ama. Aykut böyle bir şey yaparsın. Kameralar da çekerse seni var ya uçak biletini alır buraya getirtir.
1: Kaça denk geliyor ya Türkiye saatiyle acaba bakacağım
0: Japonya,
1: şimdi seni
0: giriyordum. Japonya Türkiye maçına biletimiz hazır diyor Aykut Korkmaz.
1: Bakalım Osaka'da şeylerimiz ne?
0: +81 koduyla yazmış. 81 neresi çocuklar?
1: Japonya.
0: Japanese.

0: Tatilcine geldi. Fethiye'den selamlar. Bence siz maç yayını açmayın diyor. Montella ile olmadı biliyorsunuz. Adamın canını sıkmayın diyor. Bodrum'dan dinleyicilerimiz var.
1: Günaydın Bodrum.
0: Antalya Konyaaltı'ndan dinleyicilerimiz ellerinde saplar.
1: Antalya günaydın.
0: Ellerinde saplar.
1: Neyi saplar?
0: Öyle saplar değil. Sap var oğlum, support.
1: He board.
0: Support'u bilmiyor musun?
1: Böyle şiire bak, ellerinde saplar geliyor.
0: Yemek hazırladım, nerede kaplar? Gözlerimde yaşlar, ağlıyorum görmüyor musun? Dinliyoruz.
1: Harika.
0: Ellerimde saplar, yemek hazırladım nerede kaplar? Gözlerimde yaşlar, ağlıyorum görmüyor musun? Ya support var ya oğlum, onu almışlar.
1: Anladım. Evet. Bir anda ellerinde saplar deyince sevgili yıl korktum. İrkildim yani.
0: Konya.
1: İrkildim. İnsan Konya... sağıma sola baktım.
0: Konya altında şimdi saplamaya gidiyorlar.
1: Hadi bakalım.
0: Öyle derler. Support
1: saplıyoruz.
0: Saplayalım mı beyler? Mesela şey gibi düşün.
1: Birlikte hep beraber.
0: Evet, bir tantuniliyor muyuz? Mesela tantuni yemek.
1: Tantunicilik var mı beyler? Yani, bravo, bunun gibi herhalde değil
0: mesela,
1: mi?
0: Ya da işte mesela şey yapacaksın. Ne o küçük arabalarla.
1: Döner diyor muyuz?
0: Karting mi? Ne oluyor?
1: Karting, rafting.
0: Rafting diyor muyuz beyler?
1: Rafting
0: bu da öyle
1: başka bir şey.
0: Saplıyor muyuz beyler? Mesela support.
1: Kullandığın alete göre mi
0: bravo,
1: böyle şey
0: yaşa,
1: yapılıyor?
0: Yaşa.
1: Topluyor muyuz beyler mesela futbolcular maç? Topluyor muyuz?
0: Yaşa topluyor mu? Top bir şey. Halı sağlıyor muyuz?
1: Halı sağlıyor muyuz?
0: Anladın mı?
1: Ne kadar da uydurma ya.
0: Gibi şeyler bunlar. Senacığım neyle baktın acır gözlerle?
1: Şaşırdım.
0: Acır gözlerle baktı böyle, baktı.
2: Türkçemizi güzel kullanıyoruz.
0: Support kullananlar böyle derler. Bu teknik bir tabirdir. Mesela kano kullananlar kanoluyor muyuz derler.
1: Derler.
0: Supportçulara kolay gelsin. Bu arada birini gördüm, bir video gördüm. Böyle yine sahil kenarından çekmiş bir arkadaş. Böyle aşırı duyar kasan tipler olur ya biliyorsun.
1: Tamam
0: aşırı,
1: doğru.
0: Aşırı duyar, her şeyden duyar
1: kasan. Neyden kasmış bu sefer duyar?
0: Ya insanlar supportlarını almışlar. Kimseye zararları yok. Kimseye bir şey yok. O Antalya'nın sahilinde böyle yüzlerce bir sürü support yapan insanlar var.
1: Tamam.
0: Almış video çekmiş yolun tepesinden.
1: Ne diyor ama şey neymiş?
0: Ya bakın yine support kirliliği, şuraya bakın ne kadar kalabalık bilmem ne falan, bu kirlilik nedir ya bu kadar
1: support
0: insana.
1: Support kirliliği mi? Adam mazotu yok.
0: Ya seni ne ilgilendirir ya? Seni ne ilgilendirir ya?
1: Adam küreyle hareket yapıyor.
0: Aa,
1: ya.
0: Aa şuraya bak, burada da bak öbek öbek toplanmışlar, hayırdır ya toplantım var falan gibi.
1: Boş yapıyor ya.
0: Ya boş yapıyor.
1: Boş yapıyor sevgili.
0: Oğlum git zenginlerin yatlarına, denizi kirletmesine laf et.
1: Onları sapçılara ne laf ediyorsun?
0: Sapçılara laf ediyorsun ya.
1: Valla saplarlar.
0: Supportçular kendilerince saplıyorlar.
1: Kendilerince orada grup oluşturuyorlar. 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi neyse artık.
0: Çocuğun da adını hatırlayamıyorum şimdi. O kadar boş yapmış ki yani.
1: Ya böyle... yalanlar şeyler işte ya. Sen, ya videosuz kalmıştır.
0: Videosuz kalmış.
1: Videosuz kalmıştır. Ne yapayım şey yapmadım. Sapçılara...
0: şey yapayım.
1: İki laf söyleyeyim demiştir.
0: Gibi.
1: Peki. Geliyor sevgili yıldırım. Set sayısı geliyor. 24-20. Türkiye.
0: Şu anda 24-20.
1: Aa.
0: Evet. Öndeyiz ama ya, sorun
1: öndeyiz,
0: yok.
1: Öndeyiz.
0: Tamam, kısa bir ara gideceğiz, aradan sonra devam. Yalnız gözün sürekli oradaysa yayını bitirelim. O kadar olmaz ama artık.
1: Kapatabilir miyim
0: sevgili? Hayır kapatma.
1: Kapattım.
0: Kapattım. Ha bak, kapattın mı?
1: Kapattım, buradan görüyorum.
0: Ha buradan görüyorsun.
1: Diğer taraftan. Tamam.
0: Çok üzüyorsun. Vallahi alacağım televizyonun önünden.
1: Kişileri ya. Göreyim dedim de artık göremem. Şeyi görüyorum, kırmızı beyazı görüyorum sadece.
0: Evet, şu anda 24-21 Türkiye'miz önde Amerika ile maçı.
1: Geliyor, şu sayıyı alalım sevgili Yıldırım. Şu alalım, çevirdik. Vur. Vargas mı? Değil. Plese. Ah be abi. Bırak. Ver. Çıkar. Çıkın. Bırak. Oo, kimde? Ah be. 24-22.
0: 24,
1: çevirmeyin 22. Çocuklar. Neyse biz çıkalım abi. Bunlar dönecekler.
0: Tamam hadi bir ara gidiyoruz. Aradan sonra devam. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Sevgili dinleyiciler. Şov sürecek. Uğur Derin Dondurucu'nun katkılarıyla. Bu yazın en iyileri. Cümle alem burada.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Günaydın. Şu anda beni duyuyorsan sen de Subway Güne Erken Başlayanlar Kulübü'ndesin. Kulübün ilk kuralı erken kalkmak. Ki başardın, tebrikler. İkinci kural yola erken çıkmak. Belki mesai öncesi biraz kestirmek. Üçüncü kural Subway'de kahvaltıyı ucuza getirmek. Tüm kurallar için kulağın bende olsun. İyi çalışmalar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Kemal, Mondihome mağazaları ve Doko.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Klima deyince vatan.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
5: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
7: Aksak bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
8: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
10: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
11: Size Fuzul.
10: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
12: Reklam.
13: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
14: Şunu okumadan gitmek istemiyorum.
15: Buyurun
14: ama Türkiye tuvalet sonrası el yıkama oranında dünyada ikinci sıradaymış efendim. Çok üzdü. Çok üzdü. Bir de olmamız lazım.
15: İyiyizdir ya aslında sevgili Yıldırım.
14: Yıkarsın.
15: Biz genelde tuvalet sonrası eller yıkanır.
14: Yıkanır abi.
15: Bir numarada kim yine?
14: Bir de Bosna Hersegovina tamam.
15: Var. Olabilir.
14: Bosna Hersek var. %96. Biz %94.
15: Dört. %2'lik bir fark var. O iki de senle ben herhalde.
12: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Ya diyor ki maç bitene kadar yayına ara mı verseniz? Filenin sultanları muazzam bir mücadeledeler şu anda. Gözümüz kulağımız orada. Hocam detaylar.
1: Ben sevgili Yıldırım yarını bekliyorum ya. Şimdi dinleyicimiz yazdı ya Japonya'dan. Maça gidiyoruz dedi. Tribünde olacağız dedi. Osaka'da Türkiye saatiyle 13:20'ye denk geliyor.

0: dinleyicimizin mesajı vardı, sana ileteyim ben.
1: Herkes yazdı sevgili Yıldırım. Evet, nedir bunun mevzusu?
0: Bir kardeşimiz.
1: Evet, kardeşimiz demiş ki yayında özel olarak Umut abiye selam. Özel olarak Umut abiye selam. Bir baktım herkesten bana selamlar gelmeye başladı.
0: Evet.
1: Kadir
0: değil mi? Kadir Bayat mıydı?
1: Kadir Bayat. Kadir Bayat'ın selamı var.
0: Çok seviyormuş seni.
1: Allah razı olsun Kadir'cim, teşekkür
0: selamını
1: ederim.
0: Selamını iletelim.
1: Aleyküm selam.
0: İyi sabahlar sevgili Belçika. Belçika'dan dinleyicilerimiz var, çocuklar.
1: Belçika günaydın. Buralar yanıyor diyor. Avrupa yanıyor.

0: Ya Vargas'ın smaçı gördünüz mü diyor. O şekilde diyor bana tokat atsa adımı tersten okurum. İlk seti biz aldık. Onun altını çizelim. Şimdi ikinci set.
1: Oynanıyor. İkinci set oynanıyor sevgili Yıldırım. 1-0 öndeyiz. Setlerde. Şu an ikinci sette de
0: 6-4 öndeyiz.
1: Skorla önde götürüyor filenin sultanları maçımızı. Allah
0: Allah delireceğim ya.
1: Seyrettiğimiz bir maçta üstünlük var. Ya nasıl güzel bir... Aşk denilen buymuş, çok ciddi bir duyguymuş. Bu işte aşk buymuş.
0: Evet, kızlarımız 6-5 öndeler. Türkiye ve Amerika karşılaşması. Altını çizeyim, radyosunu yeni açanlara söyleyelim efendim. Çok heyecanlıyız, çok da mutluyuz. Öndeyiz çünkü.
1: Öndeyiz. Öndeyiz.
0: Yılın gibi değil. Öndeyiz. Gelir mi bir bu kudret gelir atanından?
1: Gelir, niye gelmesin ya? Yeter ki kazansınlar.
0: Hadi bakalım. Gözümüz ekranda efendim. Çok haber var ama yani...
1: Bir tane sevgili Yıldırım gurur haberimiz var.
0: Var çok var. Ama gözünüz sürekli ekranda. Şöyle ben döneyim de bakmayayım bari.
1: Milli güreşçimizden var sevgili Yıldırım. Onun açılışını yapalım. Hazır filenin sultanları da maçtayken başka bir güreş maçından Elif Şevval Kurt'tan bahsedelim. U20 Avrupa Şampiyonası kadınlar 68 kiloda. Altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Elif'i kutluyoruz.
0: Elif'i kutluyoruz. Bravo be Elif. Bravo Elif.
1: Elifler, U20 Avrupa Şampiyonası Elif. Göğsümüzü kabarttı yine be.
0: Var olsun
1: yine
0: be.
1: Yine bir yerde milli marşımız, ay yıldızımız ortada göründü.
0: Evet, var olsun bayrağımızı dalgalandırdığı için. Futbol hariç bütün branşlarda varız be.
1: Varız be.
0: Vallahi varız. Allah,
1: biz futbol ülkesi değiliz arkadaşlar. Bunu kabul edeceğiz.
0: Yapamıyoruz, bıraksak mı bu
1: futbol
0: işi?
1: Futbol ülkesi gibiyiz ya. Şimdi açıyorum sevgili Yıldırım. Tabii benim takip ettiğim sitelerden de artık Twitter'da diyeyim orayı, X'te. Şu an mesela kaydırıyorum abi, timeline diyorlar ya buna, zaman akışında. Bak sana yemin ediyorum, işte bak sana bakarak. Şu an bak ilk set bitmiş. İkinci set oynanıyor. Bak yemin billah olsun, şu an benim ekranımda bir tane voleybol maçıyla ilgili haber yok.
0: Yanlış sayfaları takip ediyor olabilirsin.
1: Hepsi haber sayfası.
0: Ben de benimkine bakayım.
1: Vallahi
0: hemen bakayım.
1: Hepsi bak bilmem ne haber, o haber, cart haber, curt haber.
0: Evet.
1: Bütün hepsi aynı ya bunların, 10 tanesi de farklı. Hepsi aynı haberi bir anda bir koyuyor şeye.
0: Bende sadece şey var, Dünya Kupası var.
1: Yok, Dünya Kupası var. Fransa Fas 2-0'lık maç.
0: Bakayım.
1: Herhalde bizim şeyimizden mi kaynaklanıyor takip ettiğim?
0: Ulan bir iki tane var hakikaten
1: yok,
0: ya.
1: Yok yok, haber kanalı takip ediyorum ben bir de burada. Hani şey değil, böyle kişisel insanları takip etmiyorum.
0: İnanılır gibi değil ya.
1: Bak Haaland günde 6000 kalori yemek yiyormuş mesela.
0: Ya. Lig Radyo'yla yayın yapsaydınız kesin yenilirdik diyor. Soru sizde değil diyor. Lig Radyo'yla ortak yayın yaptınız.
1: İşte denedik işte. Bu sefer denedik. Yapmayacağız dedik. Yapmadık ve şu an...
0: Lig Radyo'suz yaptık. Şu oldu. Oluyor gibi şu yani en azından. Yalnız siz ne zaman skor versiniz Amerika sayı alıyor diyor ya. Oğlum skor da vermeyin demiş. 9-8 ama öndeyiz ya.
1: 9-8 öndeyiz de ikinci sette Amerika birazcık daha dişli sevgili Yıldırım, doğal. İkincisi ilk sette biraz daha iyiydik, daha rahat aldık da tabii doğal olarak onlar da bir yerden tutunmak istiyor. Şu an 9-8'lik skorla öndeyiz, bakalım hayırlısı. Birazcık gözümüzü ekranlardan alacağız ki milliler sayı alsın. Bakmıyorum ki.
0: Bakmıyorum. Oğlum siz tatile çıkmadınız mı lan demiş Mehmet. Bugün.

0: Akşam yayını var, altını
1: İnşallah,
0: çizeyim.
1: İnşallah akşam bugün çıkacağız.
0: Yayın var. Tatil demişken bir tane kumsalla gelmez mi?
1: Gelir be. Bugün plajlı ya. Bugün sahilli şarkılar.
0: Aksın.
1: Emre Altun falan sıcak sıcak bir şeyler.
0: Abiler günaydın. Annemi anjiyo olmaya götürüyorum diyor. Dua edin de sağlığına kavuşsun. Serdar Şahiner'in
1: Serdar çok annesi.
0: Ellerini öpürüz.

0: Bizim kızların ikinci set perileri var. Hep düşüyorlar demiş.
1: Olur, birazcık da rakip sevinsin. Şimdi orada bir şampiyonu var abi. Gelmişler insanlar.
0: Tadında bırakalım değil mi? Tadında bırakalım. Taner Gümrükçü, Samsun'da hava kapalı diyor. Bir de bir fotoğraf göndermiş. Evet, böyle...
1: Evet, puslu.
0: Şöyle bir tabir vardır.
1: Gri bulutlar.
0: Bulaşık suyu derler, bilirsiniz değil mi? Hava da bulaşık suyu derler. Balıkçıların tabiri de şeydir. Hava bugün patlak. Öyle bir tabirleri var
1: patlak
0: balıkçıların.
1: Patlak geliyor, karayelden geliyor. Bir de bilirler balıkçılar, biliyorsun. Nereden hangi rüzgar nasıl esiyor?
0: Ya hocam, on bir şey söyleyeyim.
1: Ya inanılmazlar ya.
0: Ya bunu nasıl anlıyorlar?
1: Ya balığa ikinci çıkan ya. Alt tarafı iki istavrit tutacak ama bütün coğrafyayı ezmiş.
0: Her şeyi biliyor.
1: Her şeyi biliyor. Oyraz nerede, karayel nerede, o lodos nasıl vurur, denizden alttan geliyorsa, lodos üstten geliyorsa, inanılmaz ya. Bir de değişik rüzgar isimleri var, bizim öğrendiklerimiz gibi değil. İşte Poyraz, karayel, lodos, onlarda
0: keşişleme
1: bu yok.
0: Keşişleme var değil mi? Keşişlemeyi biliyor musun?
1: Keşişleme, gundikleme, arkadan bilmem netleme. Evet, maçı açtık ve ABD öne geçti.
0: Ya biz bakmayalım ya.
1: Yok yok ya.
0: Vallahi bakmayalım.
1: Yok abi.
0: Tamam, şu an ABD önde ama o ya 11-10. Çok şey değil.
1: Bir şey değil. Şimdi çevireceğiz.
2: Uzanmışım kumsala.
0: Bir de bu yön tabiri şeyi yapanlara da bayılıyorum. Var ya hani kuzey yönünde diyor.
1: Onu o şey yapıyor.
0: Biliyor, bilenler var mesela. Var, abi var. Güneye doğru gideceksin ya diyor. Onu nasıl biliyorum, güney
1: nasıl
0: neresi?
1: Nasıl güney? Şimdi ne yapayım? Ağacın yosunlu bölgesini mi takip edeyim? Ne yapayım?
0: Ben bir ara öğrenmiştim bunu. Sefaköy'den yola çıkıyordum. Sefaköy bu taraftaysa.
1: Sefaköy'ün
0: arkası Rusya.
1: Ya bunu navigasyon da yapıyor ya. Kuzey batı yönünde ilerleyin diyor. Ya oha ya.
0: Ben nerede bileyim kuzey batı neresi?
1: Kuzey batı yönün neresi?
0: Kocamın doğum günü diyor Zuhal Hanım.
1: Zuhal Hanım, happy birthday eşinize.
0: Hasan Basri Aslan. Hasan Basri Aslan. Hasan Basri Aslan. Hasan Basri Aslan. Allah aşkına maça bakmayın. Tamam tamam. Baksak da skoru söylemeyeceğiz. Oğlum 15 günü bağladınız da 15 günle nasıl 9 gün tatil yapıyorsunuz demiş. Efendim bir gün alıyorsunuz, o zaten bağlanıyor.
1: 15 Temmuz'la mı?
0: Şey 15 ben ne dedim?
1: 15 gün.
0: 15 gün ne ya? 15 Temmuz'un 9 güne. Ha, 9 doğru güne.
1: Ya işte ya.
0: Heyecanlıyım, tatil ya.
1: Eller kaçırıyor, eller.
0: Şahin Tosun, abi tatile gidişinizi ballandıra ballandıra anlatsanız da biz gidiyormuş gibi hissetsek. Ya anlatınca da kızanlar oluyor, biz gidemiyoruz yapmayın diye. O yüzden şey gibi düşünün, hani yemekten bahsediyoruz, hamileler dinliyor beyler. Var ya böyle anlatınca bu sefer diyorlar ki ya, tatile gidemeyenler var beyler, ne oluyor?
1: Hayırdır, iyi ki de gidiyorsunuz falan gibilerinden. O yüzden evet, tatile o yüzden, çıkıyoruz diyoruz sadece.
0: O yüzden bitiriyoruz konuyu, bir yere getirip bırakıyoruz efendim. Kuzey batıyı bilecek kadar yer yön bilgim olsa navigasyon mu açarım zaten demiştim. Nasıl biliyor insanlar diye. Antalya hava açık. Mehmet yazmış.
1: Antalya günaydın.
0: İstanbul'da da şu an Alanya'dan, açık görünüyor. Alanya'dan Mehmet, bir şey yarım saat dinlerim sonra podcast'ten açarım. Dün Stena'da açtım dinlemek için. Hocamın bir fotoğrafını gördüm, eski. Ne kadar çirkinmiş diyor ya.
1: Eski. Nerede varmış eski fotoğraf? Sitede mi? Yok ya, sitedekiler geçen sene...
0: Çok geriye gittiyse o şeyden, podcast fotoğraflarından görmüş olabilir.
1: Ekran fotoğrafı,
0: evet.
1: Podcast.
0: Alanya 28 derece ve açık diyor. Mehmet göndermiş. Çok da güzel bir fotoğraf göndermiş Alanya'dan. Abi deniz çarşaf.
1: Of, girilir be.
0: Zuhal diyor ki şu ayakkabınızın altına adımızı yazsak biz de tatile gidebilir miyiz?
1: Oluyor mu ya tatil için de o?
0: Denemek lazım ya.
1: Düğünlerde nişanlarda yazıyorlar.
0: Sevgili dinleyiciler...

0: değil.
1: Bu bugün evet. Sena hocam ve ben de aranızdan 5 tamam. dinleyici seçelim. Herkesi yazamayız kişi. Abi. 5 dinleyicimizin adını yazalım, fotoğrafını da paylaşalım bu arada. Ama benimkinin altı...
2: Yazılır herhalde, yazılır mı?
1: Yazılır. Benim kendim yazılır.
2: Stikini mi yapıştırsak, ne yapsak ya?
1: Yok ya, ismini yaz ya dinleyicimizin.
2: Yazabileceğiz mi yani?
1: Çok ama bizi ikna etmeniz lazım. Yani ayakkabımızın altına isminizi yazacağız ya, bizi ikna etmeniz lazım.
2: Benim ismimi yaz deyince olmaz yani.
1: Neden mesela neden sizin sen? İsminizi yazalım?
2: Sebep? Sebep?
1: Çünkü derler ki ayakkabının altına ismi yazılanlardan önce silinenler, tatile gidenler.

0: bakıyorum daha tatile gidemedim diyor ya. Hüseyin isimli bir dinleyici.
1: Dışarıdan baktığın zaman Antalya'da oturuyorsun zaten tatile ihtiyacın yok gibi derler ama zaten öyle olmuyor ama ya. Yani işten tamamen ayrılıp bambaşka bir şey dünyaya geçiyor olmak istiyor demek ki Antalya'da yaşayan da.
0: Peki Antalya'da yaşayan tatile nereye gidiyor? İstanbul'a mı
1: geliyor?
0: Nereye, nasıl oluyor?
1: Zaten tatil beldesinin en önde gelen yerlerinden bir tanesi de sevgili Yıldırım. Nereye gidebilir ki?
0: Değil mi?
1: Nereye gidebilirsin?
0: Zaten ya? Zirvede. Dünyanın en güzel yerinde.

Sevgili dinleyiciler, bitcoinlerinizi en yüksekten bozdurasınız inşallah. Altcoinlerinizi en yüksekten bozdurasınız inşallah diyor sanatçı. Kısa bir ara, aradan sonra geliyoruz, ayrılmayın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arası

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Hızlı geç.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi. Ama dememek için ama sigorta.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: yıldır sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Ya geçen yayında da anlattım. Bir arkadaş böyle bir tespitte bulunmuş. Gece yarısı köpeği diye bir tespitte bulunmuş.
1: Gördüm onu ya. İnanılmaz.
0: Çok müthiş bir tespit.
1: Onun bir şekli böyle vardır diyor.
0: Hav! Hav! Hav! Hav! Hav! Hav! Hav! Hav! Hav!
2: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.
3: Şu an Türkiye'de ne kadar uyuyan insan varsa o kadar da uyanık insan var.

0: Bu arada kızlarımız beraberliği yakaladı efendim. Amerika karşısında bir hafif bir geriye düşme durumu olmuştu. Fakat şu anda beraberlik yakalandı. Evet,
1: yapma,
0: öne geçtiler. Anons ettim, öne geçtiler ya. 19-20. Amerika önde efendim. 21 oldu. Tamam, evet. Ben geçiyorum anonsu. Biz konuşunca oluyor ya. Vallahi billahi. Ya.
1: Ağzımızı açtık ya.
0: Şuraya bakar mısın yani ya? Ben İzmir'de yaşarken ekstra tatil ihtiyacım olmuyordu. Çünkü iş çıkışları deniz, hafta sonu. Deniz, inanın ekstra hiç izin alayım da tatile gideyim diyememiştim.
1: He, atıyordum diyor bütün stresimi diyor.
0: Şu an Ankara'da yaşıyorum. Bir tatil yapsak anca dinleniriz demiş. Hava duygulu. Ayakkabılarımızın altına beşer dinleyicimizin ismini yazacağız. Tatile gittiğimiz için. İsimleri Sena tespit edip bize verecek hemen.
1: Biz de yazacağız, paylaşacağız.
0: Günaydın, size bir sorum olacak. Google'a sormayın ama demiş. Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır diyor. 2'nin karesidir efendim. Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?
1: Dediğin doğru Fatih Bey.

0: Evet, matematik mühendisi Banu Hanım mesajı atmış çocuklar. Yanlış söylediniz, ikinin karesi dediniz. Cevap dörttü diyor. Yalnız bunu ciddi yazmış ya, şakalı değil.
1: Yanlış biliyorsunuz, hayır.

0: Nadir diyor ki hadi tamam güldük eğlendik hadi Yunan'a yaslayalım.
1: Haydi veriyorum o zaman.
0: Var mı Yunan'a
1: var,
0: biri?
1: Var var var sevgili ama nereden böyle bir şeye izlenime kapıldılar onu bilmiyorum. Haber şu. Yunanistan Başbakanı bir açıklama yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı da diyor ki Türkiye tarafından savaş tehdidiyle karşı karşıyayız.
0: Ya bu bir dakika bir dakika. Şimdi okuyacağım da bir şey söyleyebilir miyim Sayın Hocam?
1: Buyurun sevgili Yıldırım.
0: Bakanlığımızın yaptığı açıklama biraz şey gibi değil mi? Oğlum siz kimsiniz ki? Yani gibi bir şey değil mi?
1: Ya aynı bak devamında Yunanistan demiş ki Türkiye tarafından savaş tehdidiyle karşı karşıyayız diye bir çıkarımda bulunmuşlar.
0: Nereden de bu kanıya vardılar?
1: Durup dururken ne oldu ya? Bir revolver verdik diye mi oldu bu? Nedir bu?
0: Yani ben şöyle düşünüyorum. Kendi kendilerine gelin güve oldu.
1: Herhalde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisinin tehdit oluşturmayan hiç kimse, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını belirtiriz. Bu kadar kısa ve net.
0: Yani, ne anlıyorsunuz buradan Sayın Hocam?
1: Yani bize hareket yapmazsan hareketin kralını görmezsin diyor.
0: Ben,
1: ama yaparsan
0: ben onu
1: diyor,
0: anlamıyorum. Ben şunu anlıyorum.
1: Bu.
0: Ya konunun sizle alakası yok. Biz sizi ciddiye bile almıyoruz gibi bir şey anlıyorum ben.
1: Ya burada yani sizlik bir şey yok demek
0: istiyor. Sizlik bir şey yok kanka yani, rahat olun siz.
1: Yani sen bana hareket yapmazsan ben de sana yapmam.
0: Önce o vurdu.
1: Bizde böyle diyor yani.
0: Garipler ya bu Yunanlar.
1: Değişik ya.
0: Ulen ya, dur bakayım. Evet. Ulan bu açıklamaların hepsi diyor sizin yüzünüzden biliyorsunuz. Vay bizim Tuçiko dinliyor oğlum.
1: Tuçiko günaydın.
0: Tatilde Tuçiko biliyorsun.
1: Hala mı?
0: Ha, bak geldi fotoğraf gördün mü?
1: 6 yıldır tatilde ya.
0: Gördün mü?
1: Gördüm. Can kurtaran mı olmuş ya? İskelede bir tane büyük bir tane sandalye var.
0: Ordu.
1: Uf. Bence işe aldılar çok çıkıyor. Ben sana söyleyeyim. O kadar çok tatildeydi ki. Sahilde.
0: Abi suya bakar mısın suya?
1: Şu an bak fotoğraftan bile. Bak fotoğraftan
0: altaki
1: bile.
0: Altaki taşlar görünüyor.
1: Görünüyor. Dibi görünüyor.
0: Çok güzel görünüyor valla. İyi tatiller Tuçikocuğum.
1: Bir boy verip çıkasım geldi biliyor musun?
0: Valla Tuç'a bir boy versene bizim elimize be.

0: Allah aşkına bir boy ver be.
1: Boy ver be. Şöyle bir boy veriyorum beyler.
0: Ya bana bak, tatilde biz de şey pozu verelim mi ya? Dün Tuğçe de vermişti onu, Instagram'da gördüm. Böyle yüzüstü uzanacağız. Yüzüstü uzanacağız.
1: Tam uzun.
0: Sağ ayağımızı hafif kaldıracağız bilekten.
1: Var mı elinde bir şey, var mı?
0: Diz kapağından.
1: Tamam.
0: Oğlum hayal et şu anda.
1: Hayal etmeye çalışıyorum hayal sevgili. Tek
0: yüzüstü,
1: başıma.
0: Yüzüstü.
1: Tamam.
0: Diz kapağından sağ ayağını havaya kaldırmışsın.
1: Kaldırdım tamam şu an.
0: Sağ ayağın oğlum.
1: Tamam sağ ayağı. Hı.
0: Önde fotoğraf çekiyorsun, selfie yapıyorsun.
1: Aynı anda.
0: Kafa biraz sola yatık.
1: Telefonu su kaçar, yapamam.
0: Oğlum suda yapmıyorsun ya, sahilde yapıyorsun.
1: Kumda.
0: Hı.
1: Rezil oluruz Fatih Bey.
0: Ya pozu anladın mı?
1: Hayır.
0: Işığı da karşına alman lazım.
1: Hiçbir böyle... şey anlamadım şu an.
0: Oğlum yüz yüz, seni anladın mı?
2: Anladım abicim.
0: Anlat şimdi
1: yap
0: abine.
1: Yap o zaman.
0: Anlat.
1: Yap ya. Koltuğa... yap ya.
2: Şöyle koltuğa yüzüstü uzanıp televizyon izlersin ya. Hmm. Ayağında tekini kaldırırsın yukarı.
1: Evet.
2: Diz kapağından.
0: Şimdi canlı yayında bunu çekip paylaşman lazım senin. Bir yere uzanman lazım. Seni nereye uzatabiliriz ya? Biz seni bir yere uzatmamız lazım.
1: Orta sehpa var.
0: Orası olmaz. Şu an burada olması lazım.
1: Burada buraya yatabilirim.
0: Ya oraya tam uzan bakayım oraya şimdi.
1: Uzanayım, dur.
0: Mikrofonu çek öyle. Uzanayım, telefonunu da al. Evet. Telefonunu al.
1: Şey gibi bu poz bu. Daha feminen.
0: Şimdi anlatacak sana Sena. Anlatacak sana. Feminen mi? Nereden öğreniyorsun bu kelimeyi? Tuçiko pozu. Evet, çok güzel. Evet he. Ben de seni yandan çekeyim, bekle. Tatil pozu. Ver telefonu, eline ver. Eline. Senacığım eline ver telefonu. Şimdi ben de yandan vereyim şöyle bir dakika. Evet.
1: Ayakta gözükecek mi?
0: Tabii ayak hafif ayak. Çok hafif görünsün ayak. Ben fotoğrafı yakaladım. Çektin mi? Evet. Az ileri al. İleri, ileri doğru. İleri doğru. İleri. İleri. He. Tamam. Çek onu şimdi. Dudakları büzüştürmene gerek yok. Normal dur. Tamam. Oldu mu?
1: Çok oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Oldu
0: tamam,
1: mu?
0: Tamam paylaş onu şimdi. Ben de yan açını paylaşacağım.
1: Tamam paylaş. Arkadan kimse çekmedi ama.
0: Gerek yok. Instagram Umut Bezgin. Instagram Fatih Yıldırım com.tr. Benimki yandan, hocamınki karşıdan. Tatil fotoğrafıdır bu.
1: Bunu vermeden tatilden dönülmesi kabul edilemez.
0: Uğursuzluk getirir derler. Sevgili Tuçiko'dan biz de şey yaptık.
1: Öğrendik. Attention please. Turkish Airlines flight number TK2159. Eğleniyoruz. Arkadan eğleniyorum. Hadi.

0: Alem FM Haber Merkezi'ne bağlanıyoruz. Sonra show devam eder. Tamam çocuklar.
1: Tamam.
0: Ayrılmayın, geliyoruz saat 8 efendim.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Erdoğan, zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralılara teşekkür etti. İran'da birçok kente patlama sesleri duyuldu. Ancak ABD tarafı İran'a yönelik herhangi bir saldırı düzenlemediğini açıkladı. Türkiye ve Irak arasında petrol akışını sağlayan Kerkük-Ceyhan boru hattında yeni anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar 12 aylık anlaşmayla petrol akışının devam edeceğini duyurdu. Yükseköğretim Kurulu Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreniyle ilgili soruşturma başlattı. Törende ayetin yer aldığı pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatıldığı ve buna alkışlarla destek verildiği belirtiliyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları bugün açıklanacak. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Çorum'da define aramak için mağaraya giren kişi kayboldu. Arama çalışmalarında 60 metreye kadar ilerlendi ancak kimseye ulaşılamadı. Olayla ilgili 5 kişi hakkında kaçak kazı yapmak sebebiyle işlem başlatıldı. Mersin'de trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 41 sürücüye 3 milyon 202 bin lira ceza kesildi. Sürücülerin belgelerine 60 gün el konuldu. Araçları da 60 gün trafikten men edildi. Venezuela'da 24 Haziran'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3899'a yükseldi. Yaralı sayısının ise 16740 olduğu açıklandı. İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesine bağlı Almeria vilayetinde çıkan orman yangınında 12 kişi hayatını kaybetti. Yangının elektrik hattından çıkmış olabileceği belirtiliyor.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: 2026 Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırırken Fas Dünya Kupası'na veda etti. Beşiktaş 28 yaşındaki milli oyuncu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir ise son olarak Belçika ekiplerinden Westerlo forması giyen Emin Bayram'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 8 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 48 dakika.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul ve Erzurum 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Adana ve Kayseri 32, Trabzon 27 ve Diyarbakır 39 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Expertiz yol şarkılarını sundu.
1: Hocamın da baldır maşallah, yalık hava gibi diyor. O tarafı görebilirsiniz efendim, sosyal medya hesabımızda var. Kendisinin yaz tatil pozu çarşaf çarşaf Instagram hikaye bölümünde
2: sitelerde var. Oğlum, yerini aldı.
1: Ne biçim bayağı bacağın var senin, yalık hava gibi.
3: Açı yanlış, açı.
1: İnce açıdan mı diyorsun?
3: İnce bacakları normalde.
2: Normalde
3: benimkiler
2: ince.
3: Benimkiler ince şu an.
1: Oğlum zaten yalık hava dedi, uzun anlamında söylüyor.
2: Uzun anlamında uzun, diyor. Tabii ben canım. Yani kalın malın böyle bir
1: yok,
2: şey gibi.
1: Yok yok, yalık hava hiç görmediniz. Gördük ya. Bodrum'da,
2: kavak Bodrum, zaten başta
1: Bodrum'da
2: başına.
1: Bodrum'da mı gitmedin kardeşim? Yalık hava, Bodrum.
2: Yani kavak zaten başta başına ince uzun bir şey. Yani
1: yalık hava da çok uzun çok anlamında daha uzun. Söylüyor onu.
2: Instagram'a da attık bunları sevgili Yıldırım, ama Instagram'da bazı değişik olaylar var sevgili Yıldırım. Ne yapacağız?
1: Ne var gibi.
2: Kullanıcılara dikkat diye dün birçok yerde haber çıktı sevgili Yıldırım. Fotoğraflarınız artık Meta'nın yapay zekası için kullanılmaya başlanacak diye Instagram'da.
1: O ne demek yani, açsana birazcık.
2: Şöyle sevgili Yıldırım, eğer Instagram profiliniz herkese açık konumdaysa diyor, paylaştığınız tüm fotoğraflar artık Meta'nın yapay zeka görselleri üretmesi için veri olarak toplanacak diyor.
1: Ha, peki bunu engelleyemiyor
2: yani,
1: muyuz?
2: Yani benim kafama Ahu Tuba'yı koyabilecek Meta.
1: Onu anladın da yani bunu engelleyecek.
2: Bunu engelleyebiliyoruz.
1: İşaret
2: ki,
1: bir şekil bir şey.
2: Böyle bir açıklama yazmışlar. Açıklamayı denemedim. Eğer şu an canlı yayında denersek dinleyicilerimizle beraber görürüz böyle bir şey var mı diye. Sisteme veri sağlamak istemeyen kullanıcıların hesaplarını gizli profile çevirmesi. Veya ayarlar üzerinden yapay zeka için kullanımı reddet seçeneğini bulması gerekiyor.
1: Peki bir şey söyleyebilir miyim?
2: Gizli hesaplar zaten almıyorlar.
1: Yıllardır bize hizmet veren Meta.
2: Evet.
1: Mesajlaşmalar, doğum günü kutlamaları, hava durumu bildirimi, hikayelerle bugün yağmur yağıyor demiyor muyuz? Bu kadar bize hizmet vermiş bir platforma. Bizler neden destek olmuyoruz?
2: Ben olalım diyorum. Değil ben mi? Asla profilimi gizli yapmayacağım. Meta'ya vücudumu bağışlıyorum.
1: Ama tabii hepimizin korktuğu yarın bir gün yanlış sitelere düşeriz. Evet. Hani kimseye açıklayamayız da abi Meta yaptı ya, canlandırma da kullanmışlar. Abi,
2: sonra arkada Bedük şarkıları falan, aman aman aman.
1: Aa, çok büyüksük. Çok... Bu yüzden hani Meta keşke kullanıcılara ödeme yapsa, hani fotoğraflarınız yapay zekada kullanıldı.
2: Bak o zaman kimse, bak gizli olan da açar.
1: Kimsenin sesi çıkmaz. Kimse,
2: benim sesim çıkmazla ilgili. Geldi bak.
1: Geldi bana
2: bak,
1: geldi.
2: Bak, hemen geldi kullanılmış. Şu an attık ya Meta'ya.
1: Hemen kullanılmış.
2: Meta,
1: evet.
2: Tatil pozu giderleri.
1: He, başka bir sayfa yapay zekadan mesela benim fotoğrafımı kullanmış. Mail geldi. Darıca Hayvanat

0: açısı.
1: O Kemal abi geçen seni Yandex'te görmüşler.
0: Artık Instagram, yani Meta diyelim daha doğrusu, fotoğraflarınızı yapay zekasını geliştirmek için kullanacak. Hani beylere gün doğdu.
1: Ya para gelsin abi, metal ye kurşun atmayalım.
0: Beylere gün doğdu. Hani aşkım Meta kullanmış. Hani benlik bir şey yok.
1: İzin verdik ya ondan ya. Dilensem ne olur, dilenmesem. Tam işini seçiyor. Hayır.

0: Vallahi Meta'ya feda diyor, ben de veriyorum diyor. Sadece siz mi tatile çıkıyorsunuz? Aham ben de çıkıyorum.
1: Aham da çık sen
0: Hakan
1: de çık.
0: Hakan G. WhatsApp'taki adı o, Hakan G. Derya Hanım'ın doğum günüm çocuklar. 15 Temmuz benim doğum günüm diyor. Geçen sene de denedim diyor, kutlamadınız, bu sene kutlayın bari demiş.
1: İzindeydik, bu sene de izindeyiz. Şimdiden kutlayalım.
0: Kutlayalım efendim. Derya Hanımcığım saygılar sunuyoruz. Nice güzel yıllarınız olsun efendim.

0: Yıldız Hanım göndermiş. Genç Efe'lerde dünya şampiyonuyuz gençler. Çok ilgilenmiyorsunuz ama ısrarla... Aa ne demek ilgilenmiyoruz?
1: Ya bizim kadar ilgilenen başka bir medya var mı? Bir bakın bakayım.
0: Bir açın sağa sola bir bakın bakayım.
1: Instagram'ınızı, Twitter'ınızı, X'inizi bir bakın. Kaç tane haber var şu anki oynanan
0: haber sayfalarına ilgili? Bir bakın Allah aşkına. Hangisi bizim kızlarımızla ilgili haber yapmış?
1: Az önce Elif'i kutladık, 68 kilo genç Avrupa şampiyonası güreşçimizi.
0: Evet evet.
1: Ya bizde her türlü kutlama var ya.
0: Kutlarız. Yeter ki bayrağımızı dalgalandırsın millilerimiz yeter ki. Yoksa efelerimizi, kızlarımızı... Her türlü kutlarız ama şu anda Amerika karşısında gerideyiz. Setler eşit, 1-1.
1: Düştük mü geriye ya?
0: Ya gerideyiz ya, şu anda
1: Allah
0: gerideyiz
1: Allah.
0: Filinin Sultanları Amerika karşısında şu anda

0: Evet, öndeyiz.
1: Öndeyiz. 16.
0: 16. Türkiye önde. Evet, setler 1-1 bu arada, altını çizelim. 16 öndeyiz. Filinin Sultanları Amerika karşısında önde. Gözümüz ekranda.
1: Önde olduğu sürece anons yapmaya devam edeceğiz.
0: Dengelensin.
1: Bak hemen öndeyiz. Öndeyiz dedik ki hemen Amerika sayı aldı. Farkında mısın ya? Böyle bir şey yok.
0: Oğlum siz tatile erken mi çıksanız? Yenileceğiz diyor.
1: O kadar mıyız biz ya?
0: Ya o kadar değiliz.
1: Bak bugün
0: ya
1: bizden olmadığını göstermek için ortak yayın yapmadık arkadaşlar. Kimden olduğu belli olsun diye. Eğer vallahi bak bizdense üzülürüm.
0: Ben de üzülürüm.
1: Hep oraya suçu attık çünkü. Hep Lig Radyo'ya suçu attık.
0: Belki de sorun sende oğlum. Bak dinleyicimiz yazmış diyor ki.
1: Biz
0: bence...
1: de ya sende değil. Sen, ben de değil. İkimiz de. İkimiz de birden aynı anda.
0: Abi ne kapısı. Diyor ki Umut abi abdest alırken küpeyi mi unutuyor diyor. Küpeyi çıkarmalı diyor. Oğlum bunu atlamaman lazım
1: küpe
0: senin.
1: Küpe çıkıyor mu?
0: Küpe çıkıyor. Çıkıyor tabii ki de
1: abi,
0: çıkıyor.
1: Abi küpe niye çıksın küpe ya?
0: Ama ne dedik? Kuru yer kalmış. Demedik mi biz bunu?
1: Dedik. Yani küpe yani olmaz ya, küpe alıyor altına su geçiyor ya.
0: Bakma skora bakmayın diyor.
1: Tamam, bakma.
0: Tamam,
1: Allah aşkına
0: 11,
1: bakma.
0: 11-8 bu arada.
1: Bir iki dakika anda bakmayalım.
0: Tamam bakmayalım.
1: Bir iki dakika bakmayalım. Ben bir haber okuyayım, o sırada sevgili Yıldırım skor kaçtı? Kaçtı?
0: 11-8.
1: Tamam şimdi bakmayı kestik. Tamam
0: kestik, tamam kestik.
1: Kestik şimdi ben haber okuyorum. Bakacağız.
0: Ver bakayım.
1: Bakmıyorsun ama kesin.
0: Aa ya usta tamam. Bende olmaz.
1: Yargıtay'dan selektör kararı geldi sevgili Yıldırım.
0: Selektör kararı. Tamam. Neymiş?
1: Trafikte selektör kullanımı ile ilgili emsal bir karara imza atıyor sevgili Yıldırım. Şöyle, yol istemek veya uyarmak için peş peşe selektör yapılması hukuken suç sayıldı. Net bir şekilde arkaya geçiyorlar.
0: Çok
1: böyle
0: güzel.
1: Sürekli.
0: Çok güzel.
1: İşte burada yine kamera ön plana çıkıyor sevgili Yıldırım. Araçtaki ön arka kameralar yine ön plana çıkıyor. Şöyle, buna göre sürücülere 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesinin önü açıldı.
0: Güzel.
1: Kişilerin huzur ve sükunetini bozma suçu kapsamında değerlendiriliyor.
0: Abi bana bu haberlerle gel ya.
1: Selektörcüler.
0: Selektörcüler. Şimdi hemen mesajlar geliyor. Ya acelemiz varsa. Ya gerçekten selektör vermem gerekiyorsa. Gibi şeyler gelir muhtemelen.
1: Yapacak bir şey yok şimdi. Şey
2: bir
1: belli.
2: Bir kere yap yani, bir kere. Durmadan.
1: Durmadan. Sürekli.
0: Ya bunu zaten yapanlar şöyle yapıyor. Hocamızın da dediği gibi arabanın dibine giriyor. Takip mesafesi 4 santim.
1: Evet ya, tampon değecek böyle. Değecek.
0: Araba zaten basık olur biliyorsun.
1: Tabii bir de hafiften kendini sola çeker. Senin soluna doğru ki. Hani önün açık mı onu görmek için böyle bariyere kadar girerler ya.
0: Vallahi 20 yıldır araba kullanıyorum. Tam 20 yıldır.
1: Ya selektör illaki yapılıyor. Bir tane çakarsın giderken öndeki zaten sağa geçer ya da geçmez.
0: Trafikte dörtlülerini yakan herkes yol veriyor. Dörtlülerini yak.
1: Evet.
0: Mutlaka herkes yol
1: veriyor. Birkaç kere de kornaya basınca acelen olduğunu, bir yere yetişmen gerektiğini yani, anlıyorlar
0: yani
1: zaten.
0: Düşmanın olsa yol verirsin yani.
1: Evet.
0: O yüzden şu selektör meselesi güzel olmuş. Çok mutlu oldum valla. Modifiyeli, ha markada vermiş söylemeyeyim de. Modifiyeli yere basıklar var ya, onlar yapıyor diyor.
1: Herkes yapıyor ya artık. Bütün şirket araçları diyeyim ben sana. Bak modifiyeleri geç. Bütün beyaz şirket araçları. Beyaz.
0: Radar için karşıdan gelene selektör de mi yasak? Bilgi verme, kopya vermek
1: bilgi
0: için.
1: Bilgi vermek zaten biliyorsun, okumuştuk burada. Bilgi verdiği için ileride polis çevirmesine girip ceza yazan vardı.
0: Evet, o da yasak.
1: O da yasak. O da yasak.
0: Radar var uyarısını nasıl yapacağız? Bak, bütün erkekler onu yazmış. Radar varı nasıl bir vereceğiz? Arkadaşlar radar var selektörü
1: abi,
0: yasak.
1: Abi sen kendin kurtardıysan boş ver başkasını. Ne bu ya bu kadar?
0: Sen kendine bak be ya.
1: Herkes kendi sürüşüne baksın ya.
0: Değil mi?
1: Radar var diye yavaşta, yok diye hızdan. Normal ilerle, devam et.
0: Bak Umut Avcı yazmış. Kadın sol şeritte 40'ta yolu kapatıyor. Nasıl yapacağız onu demiş.
1: Geç sağa.
0: Sağdan sola atla.
1: Sağdan
0: yani
1: sola geç. Sinyalini ver geç yani. Baktın bir kere yaptın, geçmiyor. Devam, sen kendi yoluna bak abi.
0: Bir de saç tıraşları da aynı olur. Onun da altını çizin diyor bizim Nadir Artar. Artar.
1: Nadir Artar.
0: Ben de beyaz şirket arabasıyım.
1: Tabii bak, yapıyordur kesin.
0: Yapmıyorum demiş.
1: Ayret.
0: Vallahi öyle.
1: Yalan.
0: Ekrana bir bakalım, kızlarımız kaçlar bu arada.
1: Evet, fark 1'e indi.
0: Bakacağız, bekle.
1: Az şu önce bakmayacağız gösteriyor dedik. Demek ki bizde alakası yok sevgili. Az önce bakmayacağız dedik, 4 fark vardı. Şu an 2 farka düştü.
0: 2 farka düştü. 13-11. Amerika-Türkiye karşılaşmasında 13-11 millilerimiz önde. Kızlarımız önde. 13-12 oldu. Biz bakmayalım artık.
1: Yapma, illa stres yaptıracaklar bize ya. Şu 2-1 seti almamız lazım sevgili Yıldırım. Çok çetin bir set bu. 2-1 rahatlatır bizi.
0: Bunu alırsak oho tamamız ya.
1: Bunu rahatız. Almamız lazım. Bunu al, bunu al, bunu 13, al.
0: 13-12 ve 13-13 oldu mu?
1: Oldu.
0: Oldu mu?
1: Oldu, oldu.
0: Vallahi oldu. Hay Allah ya.
1: Allah'ım ya.
0: Toplarız ya, toplarız.
1: Toplayacağız. Hadi kızlar, hadi kızlar.
0: Abi gerçekten bizde bir şey olduğunu artık inandım ya.
1: Sürekli
0: vallahi inanıyorum.
1: Ellerimi ovuşturuyorum arkadaşlar. Lütfen sevgili kızlarımız ya, bizi şey yapın ya. Ya sizlik bir şey yok dedirtin. Aldık.
0: Aldık mı?
1: Aldık. Ay. Aldık.
0: Büşra Patat. Büşra Marmaris'ten mı? Günaydın. Bebeğim parkta, ben keyifte. Bir fotoğraf göndermiş.
1: Bebeği şeyde... kim, eşi mi? Eşi mi bebeği?
0: Hayır, çocuğunu diyor.
1: He, bayağı çocuk.

0: Daha bu sabah işe gelirken 30'luk yolda 30'da gidiyorum diye arkamdan gelen biri beni boğdu.
1: Duvara attı.
0: Korna basmalar, selektör yapmalar, panik oldum diyor. Böyle insanlar da var trafikte. Meral Hanım Almanya'da yazmış 49 koduyla çocuklar.
1: Günaydın
0: Sadece
1: Meral Hanım.
0: Sadece ülkemize has bir şey değil.
1: Her yer, öyle. Dünyanın her yerinde sevgili Yıldırım
0: Hanzo,
1: ya.
0: Hanzo her yerde Hanzo. Çekip
1: seni Dırzo orada... her yerde Dırzo'dur. Ayaktayım ağrımdan,
0: aşkta korkaklar ölür ama kalpteni aslanlar doğuyor. Abi lütfen siz maçı izlemeyin demiş. 40 defa bugün maç yok derseniz belki aklınızdan çıkar.
1: Kenafir gözlü uzmanlar yazmış.
0: İyi tatiller şimdiden bebişler diyor.
1: Teşekkür
0: Ahmet Kurt.
1: Ahmetciğim. Ayaktayım
0: ağrımda. Ulan bu şarkıdan da güzel milli takım marşı olurmuş
1: olur,
0: ya diyor.
1: Olur.
0: Aslanlar doğuyor. Güzel olur bak.
1: Bence bunu Berkay bizim filenin sultanlarına yapsın. İşte gerçek aslanlar doğuyor. Böyle göndermeli.
0: Göndermeli. Ya Almanya'da selektör yapan diyor arkadaki araç diyor kesin o da Türktür diyor.
1: Bizden de.
0: Kendimizi o kadar gömmeyelim.
1: Yok. Orada şey de belli oluyor sevgili. Sınır kapısını geçtikleri anda bizden oluyorlar.
0: Arkadaşlar zaten bilmiyorsunuz Almanlar kabadır. Biliyorsun öyle bir geyik vardır.
1: Tabii yani. Almanlar kabadır. Alman ırkının kaba olduğuna dair geyik vardır.
0: Söylerler öyle soğuktur kabadır soğuktur. Falan öyle derler.
1: O da şeyden sevgili Yıldırım o konuştukları dille de alakalı. Bir Almancanın da öyle bir tavrı bir tarzı var ya.
0: Evet.
1: O da kendi şeylerine de yansımış.
0: İsimler de öyle. Hans.
1: Hans. Böyle şey böyle.
0: Dilde kaba bir dil.
1: Sert bir dilleri var.
0: Gırtlaktan değil mi?
1: 19-16!
0: Evet 19-16 oldu şu an.
1: Özür dilerim Fatih
0: Bey. Oğlum sana burada bir şey anlatıyorum ekrana bakıyorsun
1: Özür
0: ya.
1: Özür dilerim Fatih Bey. 19'u gördüm şey yaptım dellendim.
0: Dellendi oğlan. Oğlan dellendi vallahi. Evet kızlarımız önde sevgili dinleyiciler. Çok heyecanlıyız.
1: Ay.
0: Şu anda aralarında konuşuyorlar. Bu ne bu? Mola mı bu?
1: Yok sevgili Yıldırım. Şimdi ABD hükümeti karara itiraz etti.
0: Trump arasın ya.
1: Trump aradı şimdi hakemi aradı. Trump dedi ki bu sayı bizim dedi. Bu sayı iptal edin dedi. FIBA'yı aradı. Bakalım.
0: Hadi be. Vara gitmişler.
1: Vara gittiler. Fileye temasımız var mı acaba ya? İnşallah yoktur ya.
0: Oğlum yayındayım ya ne bileyim ben.
1: İşte görmüşsündür canlı gösterdi az önce slow motion. Ben
0: oğlum, ekran sağımda beni nasıl göreyim?
1: Bana yansıyor ya. Buradan. Fileye temas var mı yok mu bakacağız sevgili Yıldırım. Çok önemli. Bu çok önemli. Bak,
0: şu anda
1: sayı verdi mi ne oldu?
0: 19-16 sayı vermemiş.
1: Devam 19-16 devam.
0: Evet.
1: Ay. Tamam kapat gözünü kapat.
0: Eyvah. 19-17 mi oldu? Oğlum vallahi bizde bir şey var ya. Bakıyoruz
1: kafamızı döndüğümüz anda ama bu kadar da...
0: Neyse geçtim tamam.
1: Hadi tamam geçelim.
0: Tamam hadi. Ver bakayım.
1: Veriyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sevgili Yıldırım geçtiğimiz günlerde bir kararı vardı. Açıklamıştı biliyorsun. Şeylerle okul ve kurumların internet siteleriyle sosyal medya hesaplarında yer alan fotoğrafların ve kişisel verilerin kaldırılmasıyla alakalı bir karara imza atmışlardı. Şimdi de evet. Bütün okullara yazıları göndermişler. Geçmiş paylaşımlar dahil. Yani karar bugünden itibaren değil.
0: Tam detayı nedir Sayın Hocam haberin?
1: Haberin detayı şu. Okul ve kurumların internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan kişisel veri içerikli paylaşımların yani çocuklar da dahil buna. Çocuklarla işte etkinlikler yapılan
0: artık paylaşılmıyor.
1: Eski paylaşımlarınızı da sileceksiniz diyor. Bundan sonra da paylaşımlarınızı yapmayacaksınız diyor.
0: 23 Nisan 19 Mayıs falan onları çocuklar bahçede okul bahçesi.
1: İşte yok diyor yani onlar da herhangi bir etkinlikte paylaşım yapılmıyor. Geçen sene de vardı aslında paylaşımlar biliyorsun. Fenomen öğretmenler üzerinden başlamıştı ilk başta. Sınıfta sürekli öğrencileri çekip videolar çeken Instagram fenomen öğretmenleriyle başlamıştı bu. Bu şimdi böyle güvenlik amaçlı bu şekilde uzuyor.
0: Şimdi bizim canımız ciğerimiz bir hocamız var ya. Mustafa Akkaya biliyorsun evet. Bayılırız hastasıyız. Türkiye'nin en genç profesörlerinden
1: severiz,
0: biridir.
1: Severiz hastasıyız.
0: Çok severiz kendisini. Bir tane şeyi birkaç haber kanalında gördüm hocamızı şans eseri gördüm. Haber olmuş.
1: Atmış mı bize bir şeyler?
0: Var link benim önümde var.
1: Açmış.
0: Sosyal medyadaki popüler spor videolarına bakarak bilinçsizce egzersiz yapanların sayısı artıyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Akkaya kişiye özel planlanmayan ve internette taklit edilen hareketlerin eklemlerde kalıcı hasar bıraktığı konusunda uyarıda bulundu
1: abi
0: diye.
1: Abi internetten neyi görüp denediniz evde?
0: Yapıyorlar. Ben de yapıyorum.
1: Bir de mesela şey atıyorum kuru temizlemeci diyor ki işte ayakkabı lekesini diyor şu karışımla çıkarım diyor. Oo diyorsun hemen yapayım.
0: Yapayım. Hareketler var ya diyor ki mesela belini esnetmek için diyor koltuğa böyle dur. Şunu yap. Sağ ayağını sola al.
1: Sola al.
0: Solu da sağa al. O
1: sonra kendini de sağa döndür. Belin kırt diye kırtlasın.
0: Kardeşin de aynı anda su iste falan. Bunları yapmayın diyor hocamız galiba. Benim anladığım o.
1: E tabii yani bir hekim eşliğinde onun verdiği sportif hareketler, kağıtlar veriyorlar bazen fizyoterapistler bilmem kimler. E öyle ilerleyin demek
0: istiyoruz. Biz de buradan duyurumuzu yapalım o haberle beraber. Öyle internetten her gördüğünüz hareketi...
1: Yapmayın.
0: Yamulursunuz.
1: Yapmayın. Ya neler görüyoruz sevgili, kendini astıranlar var ya böyle hani şeye, tahtaya gerdiriyorlar bilmem ne yaptırıyorlar.
0: Bak miçotakisi gördünüz.
1: Bak adamı...
0: Ne yaptı adam otelde o hareketleri sen dene, yürüyüşü değişti.
1: Akut bel kayması belli.

0: Aferin.
1: Evet, kas grupları herkesin farklıdır diyor, ona göre diyor Mustafa
2: Çalışması,
1: hocam.
2: Çalışması, şekli, mekli tabii.
1: Evet, çok önemli bu. Abi, kas grupları
2: kas
1: hocam.
2: Kas grupları siz... deyince aklıma Alem Portal geldi Fatih
1: ya
2: Bey.
1: Ya saçma sapan konuşmayın. Hani, kas grupları onun ne
2: eksikleri? Bak şimdi sevgili Yıldırım, Alem Efe'me büyük bir vücut olarak düşün. Hmm. İçinde de 4 tane kası var. Alem Portal'ın içinde 4 kas grubu var. Nedir bu kas grupları? Alem Portal.
1: Doktor say.
2: Alem Slow var. Evet. 1. kas grubumuz. Alem Plaktan var. 2. kas grubumuz. Alem Atmosfer var ve farabeskimiz var. 4 ana kas grubu üzerinde kurulu Alem Portalımız ve en tepede Alem Efem.
1: Bu arada
2: web sitemizde ve uygulamamızda var.
1: Burada şunun altını çizelim. Arkadaşlar çok yeni bir platform olduğu için ara ara böyle bazen küçük kesinti olur, bir şey olur falan. Bunlar olur, bunları kabul ederiz. Çünkü talebiniz, ilginiz var, var olun. Düzenlemeler, iyileştirmeler devam ediyor.
2: Evet,
1: aslında
2: dinleyici
1: çok...
2: sayısı artabiliyor. Bazen küçük küçük kesiklikler olabiliyor. Bilgisayarda böyle
1: ani yükleme oluyor vesaire. Ama şunun altını çizelim. Çok uzun süre deneme süreci olmasına rağmen bu sorunları yaşıyoruz. Biz 1-2 ay kadar pilot dinleme süreçleri yaptık ama yine de...
2: Evet, akışta bıraktık.
1: Gerçek hayatta öyle olmuyor işte mesela.
2: Evet, bambaşka şey oluyor. İnsanlar geldikçe,
1: evet,
2: yoğunluk arttıkça işler de değişiyor.
1: Abi Miçotakis'te hangi eklemler şeyi soruyor ya bence. L2, L3
2: L1, L2 arızalı.
1: Uzaktan anlayamıyoruz onu. Adamın resmen rot balans da almış diyor ya.
2: Var ya, bel bir tutulmuş değil. Tutulma var onda, tutulma var. Hafiften omuzlar yana, belde de böyle bir bacakları açarak yürüme.
1: Eşimin pazar günü doğum günü. Şu an işe gidiyor.
2: Happy birthday eşim.
1: %1 milyon sizi dinliyordur. Kutlayın da mutlu olsun gariban diyor
2: efendim. Kutlayalım. Adı nedir?
1: Yiğit
2: Bey, doğum gününüz kutlu olsun.
1: Gizem Hanım kutlamış. Şimdi araya gidiyoruz. Aradan sonra devam. Uygundur. Kızlarımız 22-20 önde. Onu söyleyelim.
2: İkinci set çok çetin geçiyor sevgili Yıldırım.
1: Türkiye ve USA maçı. Kızlarımız önde. Araya gidiyoruz. Bakalım dönüşte ne olacak. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım.
2: Biz reklama gittik, yalnız.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor.

sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Ekspertise
2: Dynobile. Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de.
1: Chery. Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar iklimsada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere... Getir, bir mutluluk getir.

0: O kadar hayvan konuştuk. Kedim Oreo'nun adı geçsin bari. Ünlü değil ama hayvan mutlu olsun diyor.
1: Adını yayından duysun. Oreo selam.
0: Ne bu?
1: Kendi aramızda anlaşırız Oreo'yla biz.
0: Anladı mı seni şimdi?
1: Anladı beni. Şu an hareket ediyor, emin ol.
0: İyi,
1: şu an bana cevap verdi o da.
0: Oğlum Temmuz'dayız ya.
1: Ya belli bir yaştan sonra ay fark etmiyor falan.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Evet, ses sayısı idi fakat kullanamadık yani, avantajı çeviremedik. Sürekli 25-25 oldu şu an, berabere gidiyor.
1: 24-24 kızlarımız. 24 öne geçtik.
0: Evet, 25-25 şu anda.
1: Şu an 25-25
0: oldu. Ses sayısı olur inşallah. Alırız. Gözümüz ekranda. Tanışmaya gerek var mı? Bana göre her sen aynı. 26-25 öndeyiz.
1: Oldu.

0: Evet, bitsin diye bekliyoruz.
1: İki fal
0: şu anda
1: bulsun, kafa kafaya gidiyor sürekli şu ya.
0: Şu anda...
1: At dışarı, at dışarı.
0: Ah, ah
1: abi
0: ah.
1: Sürekli ya. Biz
0: 26-26 yine 26-26. Kafa kafaya gidiyor.

0: Evet, şarkı bitti, kaldık bizde çünkü maçı izliyoruz biz de.
1: Ne oldu, sayı kimin? Sayı kimin?
0: Sayı kimin? İtiraz
1: bakalım, ediyorum bakalım, şu an, itiraz ediyorum.
0: Bakalım, dur bakalım, dur
1: bakalım. Hakem bakıyor. Hakem bana gitti.
0: Hakem bakıyor ve...
1: Verdi kimi? Kime? Abi ABD'ye verdi.
0: Hayır dur bak.
1: Ha bakılıyor.
0: Vermedi, vermedi
1: abi,
0: daha.
1: Abi el sağ eli kaldırdı ya.
0: Bakıyor şu anda, bakıyor. Bakıyor. Bekle, bakıyor.
1: Bak bak, güzel bak.
0: Evet.
1: Güzel bak.
0: İyi bak yeğenim.
1: İyi bak.
0: Sıkı bağla da yolda düşün yani.
1: Hadi hadi hadi gelsin.
0: Ne olmuş?
1: Değiyor mu parmakların ucuna? Değmiyor değil mi?
0: Değmiyor galiba.
1: ABD'ye değiyor
0: mu? Bekleyin diyor. Ben de bekliyorum diyor hakem. Hakemde bir gerginlik var. Şu anda. Ne oldu?
1: Verdi,
0: aldılar mı?
1: Verdi.
0: Evet, sayıyı verdi. Amerika önde 27-26.
1: Almamız lazım bunu, evet, biz. Onlar hep bizi yakaladı, bir kere de biz onları yakalayalım.
0: Hadi hadi kızlar, hadi kızlar. Hadi kızlar. Evet, şu anda
1: servis
0: Amerika
1: geliyor.
0: Kullanıyor, servis Amerika'dan kullanıyor. Hadi. Bakalım.
1: At dışarı.
0: Olacak.
1: At dışarı.
0: Hadi dışarı. Dışarıda.
1: Vallahi dışarı attı.
0: Dışarı atmadı mı?
1: Dışarı attı,
0: attı
1: dışarı.
0: 27
1: at
0: 27.
1: Dışarı dedim, attı ya.
0: 27-27. Hadi. Vallahi, hadi artık ya. Hadi, hadi kızlar be. 27-27 Amerika Türkiye karşılaşmasında.
1: Bitmiyor ya, bitmiyor. Nasıl bir set bu?
0: İmayam titriyor. Hadi hadi.
1: Ah. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yani burada filmimizin sultanları var. Bir aşırı
0: hiç
1: heyecanlı.
0: Hiç yayına devam edemeyeceğiz.
1: Aşırı heyecanlı bir ikinci set.
0: Dışarıda dışarıda bizde.
1: Verdi mi? Bizde,
0: bizde
1: mi verdi?
0: Bizde ya, bizde.
1: Sürekli
0: net bizde.
1: Hakemlik mevzular, farkında mısın?
0: Bizde değil mi? Bizde tabii. 27-28 bizde.
1: Bizde 28 olduk.
0: Evet evet.
1: Hadi
0: evet
1: kızlar. Hadi kızlar. Yine mi itiraz ettiniz be? Ne yaptınız?
0: İtiraz geldi. Yok, değişiklik var.
1: Hakem bugün sürekli vardı ya.
0: Değişiklik var. Mı? Dur bakayım.
1: Yine bekliyorlar.
0: Varda mı şu an?
1: Yine bekliyorlar.
0: Varda.
1: Yine bekliyorlar. Maç oynanmadı ya. Ağladı mı? Ağlak bunlar ya. Ya vallahi ağlıyorlar ya. Hadi ver sayıyı. Hadi ver sayıyı.
0: Oğlum izlemeyin lan demiş. Abi izliyoruz artık, yapacak
1: abi
0: bir şey yok.
1: Abi ne yapayım yani? Hiç izlemeden de duramıyorum artık sonlara
0: şu
1: doğru.
0: Şu anda bu set Varda
1: acayip bir set.
0: Ve
1: değiyor mu?
0: Dur bakayım.
1: Bize değiyor mu?
0: Zoom'da
1: değmiyor abi.
0: Değiyor abi. Değiyor.
1: Yok ya.
0: Değiyor, değiyor, değiyor. Parmağını değiyor.
1: Vallahi mi? Oynuyor vallahi mu serçe değiyor parmak?
0: Değmiyor mu? Çok heyecanlıyım ve...
1: Biz de itiraz
0: yok,
1: ediyoruz.
0: Yok, bekliyoruz, biz de itiraz ediyoruz. Evet. Şu an biz de itiraz ediyoruz.
1: Kavga çıkacak.
0: Hande,
1: kavga çıkacak.
0: Hande,
1: az kaldı.
0: Hande kafa atacak şimdi birazdan.
1: Hande,
0: öyle sinirli.
1: Hande'ye herhalde şey teması verdiler sevgili Yıldırım.
0: Durun bekleyin diyor. Çözeceğim diyor
1: hala
0: hakem.
1: Hala bekleyin diyor. Abi küçük serçe parmağına değip değmediği bile belli olmuyor ya.
0: Hakem şu anda bana bırakır mısın bir dakika diyor. Bir hareketler bir şeyler.
1: Hesap bana bırak, ben ödeyeceğim diyor ya. Bırak diyor ya.
0: Hakemin biz bu işi yıllardır yapıyoruz rahatlığı var.
1: Baskı kurmaya çalışıyoruz tabii, evet, biz de onlar gibi sevgili Yıldırım.
0: Evet hadi bakalım. Hadi bakalım. Türkiye Amerika karşılaşmasında şu anda VAR sonucu bekleniyor. Hakem bir dakika bana güvenin diyor.
1: Geçin yerinize dedi. Ne incelemeymiş arkadaş.
0: Düdüğü eline aldı, düdüğü eline aldı hakem.
1: Hadi ver bakayım.
0: Hadi.
1: Sen değiyor gördün ama ben göremedim tabii.
0: Ben
1: çok
0: değiyor gördüm ama
1: ya.
0: Bilmiyorum.
1: Bayağı zoom yaptılar. Baksana zoom'a bak yani, zoom'da bile.
0: Açı yanlış abi. Bu açıdan nasıl anlayacaksın onu ya?
1: Bunu çok da evet yani baksana paralel geçiyor gibi.
0: Ya parmaklar
1: ele
0: topun içine giriyor gibi.
1: Öyle gözüküyor.
0: Açıdan bence. Evet Hande çok sinirli.
1: Bayağı uzun sürdü sevgili Yıldırım.
0: Bekleyin diyor, söyleyeceğim şimdi diyor hakem. Bakalım ne sonuç çıkacak. Çok heyecanlıyız çünkü kader anı gibi bir şey yani.
1: Evet yani bu bizim...
0: Ne oldu?

0: Ha, yerlerinize geçin diyor.
1: Yerlerinize geçin dedi, evet.
0: Hadi be hakem, sürekli sağ sol kol yapıyorsun. Biz de...
1: Bence hakem iyice emin olmak istiyor. Haberi duydu ama siz yine de bir bakın dedi.
0: Gelecek kararı bekliyor. TRT Spor'da maç arkadaşlar. Filenin Sultanları ABD maçı. Ne oldu, gitti mi? Çok delirdik.
1: Ne oldu?
0: Çok bizim... Bizim ekip...
1: Bir dakika. Bizim ekip deliriyor şu anda.
0: Neyi inceliyorsunuz diyor ya.
1: Evet. Türk taraftarlar bağırıyorlar şeyden.
0: Tribünlerden.
1: Böyle elleri dudağa getirme vardır ya böyle.
0: Muhtemelen
1: ben orada... Ben dudağını okudum bu arada.
0: Muhtemelen güzel.
1: Hoş olmayan bir şey söyledi.
0: Hakemle alakalı.
1: Hakem hala bekleyin diyor. Bir dakika diyor.
0: Ne bek, maç soğuduk
1: hakem
0: ya.
1: Hakem sevgilisiyle konuşuyor olabilir mi ya? Bir şey.
0: Kulaklıkta belki kulaklık var, belki senin yaşadığın abi, durumu yaşıyor olmasın asansördeki gibi. Bir dakika, size demedim.
1: Sürekli
0: diye.
1: Kulaklığı tutuyor bir dakika.
0: Tamam, gördük pozisyonu.
1: Tam vurdu.
0: Abi boğaç değmiyor ya.
1: Bunu net neyi... değmiyor. Ya net değmiyor.
0: 5 dakika oldu ya.
1: Net değmiyor ya. Bu açıdan bak, ama açı değişti.
0: 5 dakika oldu yani. Neyini açı görüyorsunuz değişti. Bunun? Değmiyor ya.
1: Evet. Yok, değmiyor ya.
0: Hakem nereli
1: net
0: acaba?
1: Net değmiyor.
0: Ya? Merak ediyorum hakem.
1: Hakem nereli?
0: Hakem bakıyorum, doğma büyüme Atina olabilir mi?
2: Hoş geldin aramıza.
1: Evet. Yayını da yedik bu arada.
0: Vallahi biraz öyle oldu böyle ama. Böyle devam abi, böyle devam.
1: Şu an çok gerginiz. Top yön değiştirmiyor. Maç karakolda biter. Bak, dinleyicilerin yastıkları bunlar.
0: Evet, baksana, o yüzden yaklaşık 5-6 dakikadır daha karar veremedi hakemler.
1: Abi değmiyor, net belli kardeşim ya.
0: Değmediği belli oluyor ama zoom'da sanki baksana, böyle parmak oynuyor gibi mi gözüküyor? Ne oluyorsa artık. Soğudu ya, bütün oyuncular soğudu şimdi orada.
1: Bugünkü stikerleri, hem siz dinleyip hem maçı izleyenlere verin bence demiş. Bir taraftan sizi dinleyip bir taraftan izliyoruz
0: vallahi
1: diyor.
0: Vallahi sağ olun, var olun ya. Böyle bir anda akışı böyle tam şey yönde, ikinci setin heyecanına kaptırdık biz de kendimizi.
1: Sevgili dinleyenler, yani normal olan da bu, böyle olmalı zaten. Şu anda kız... Abi değmiyor, net
0: yok
1: değmiyor.
0: Yok ya, bu
1: yeni
0: açı
1: bak.
0: Arka açı geldi.
1: Arka açıdan da belli.
0: Ters açıdan geldi.
1: Net değmiyor.
0: Bir kere top ve el farklı yerlere doğru gidiyor. Ellerimiz sağa doğru yatıyor, top sola doğru
1: abi,
0: atıyor.
1: Abi kamerada ne gerek var? Kızımıza sorsalar zaten söyler.
0: Hakem? Anlatıyor hakem
1: söyler
0: şu an.
1: Söyler ya kızımız.
0: Hakem kararı mı açıklıyor, konuşuyor.
1: Tamam, verdi! Verdi! Verdi! Verdi! Verdi! Verdi! Verdi! Verdi!
3: Doğru!
1: Hadi bizde.
3: Adam olacaksınız adam! Ne beklettiniz ya?
1: Aldık, tamam, sayıyı aldık.
0: Bak şu
1: aldık.
0: Açıyı ilk defa gördük, farkında mısın? Arka kamera açısını.
1: Burada niye vermiyorsun yarım saattir?
0: Atina dedim ya, anlaşıldı çünkü, ortaya çıktı.
1: Kulak... Şu anda 28-27 öndeyiz. Set sayısı olabilir.
0: Olabilir, soğuduk, vücut soğudu inşallah. Amerika bizden daha çok soğumuştur, karşılayamaz. Vur servisi, atsın dışarı.
1: Hadi.
0: Vur servisi,
1: hadi,
0: atsın dışarı.
1: Hadi.
0: Kapalı. Aldık mı?
1: Ne oldu? Aldık mı?
0: Aldık
1: mı? Aldık setimizi. Oh. Oh be.
0: Ver mehteri ya. Herkes görsün. Koy gücünü sahaya, herkes görsün.
1: Aldık. İşte bu. Tamam.

0: Allah aşkına bugün yayını uzatmayın. Çok zorlanıyoruz.
1: Siz hep milli takım maçları anladın. Tırnaklarımı bitirdi otobüs sürerken diyor. Beyler acil TRT ile anlaşmanız lazım.
0: Kısa bir ara, aradan sonra geliyoruz. Tamam mı çocuklar?
1: Tamam.
0: Ayrılmayın, geliyoruz efendim.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Sizi Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Beyler bu şarkı da Vargas'a gelsin demiş efendim. Endaman yeter diyor.
1: Hepsini.
0: Bilerek çaldık, hepsini çaldık. Ulan futbol milli takımı şu kadar aksiyon yaşatmadı. Sağ olsun kızlarımız diyor.
2: Teşekkür ederiz.
0: Veda ediyoruz, bitiriyoruz sevgili dinleyiciler programı. Gidiyoruz artık.
2: Kesin gidiyor muyuz?
0: Gidiyoruz artık.
2: Ben diyorum ki maçı bitirelim yayında sevgili. Yok, yayını
0: tamam,
2: verelim.
0: Tamam bitirelim artık. Yayını bitirelim.
2: Are you from Atina?
0: Allah muhafaza. Yavrum biz izleyince yeniliyorlar ya, o yüzden mi yani
2: ama
0: bitiriyoruz?
2: Ama deminki heyecanımızı hatırla.
0: Çok iyiydi, çok iyiydi, çok heyecanlıydı.
2: Aldırdık,
0: çok
2: zorla güzeldi. Aldırdık ya.
0: Şu anda...
2: Yine sevgili Yıldırım kafa Hayır. kafaya inanılmaz bir mücadele.
0: Direkten döndük be. Sayımızda 6-6 oldu. Efendim akşam ben tekrar yayında olacağım ama hocam izne ayrılıyor, tatile çıkıyor. Ben de çıkıyorum ama benim bir de akşam mesai var, o yüzden küçük kendisine iyi yolculuklar diliyoruz şimdiden.
2: Teşekkür ederim, sağ olun var olun. Size de iyi yolculuklar Fatih Bey, tatiliniz musmutlu geçsin inşallah.
0: Sağ olun.
2: Işıklar içinde yüzün.

0: değerli e-bike'lar, hem çevreci hem ekonomik hem de şehirde özgürlüğün yeni adı Peşinat artı 9 taksit avantajı var. Bir Mondial bayine giderek Mondial'leri görebilir, inceleyebilirsiniz efendim. Elektrikli piskilet istiyorsanız sizler için Mondial çok güzel ürün
1: çeşit
0: çıkarmış.
1: Çeşit çeşit ürün yelpazesiyle Mondial elektrikli bisikletler sizleri bekliyor efendim.
0: Sena'cığım sen de izne ayrılıyorsun.
2: Evet abicim.
0: Nereye gidiyordun sen?
2: Ben böldüm tatilimi. Hı-hı. Geziyorum.
0: Kız söylemişti zaten, evet, evet. Ya aynı şeyi 50 kere sorduk. Çok özür dileriz Sena'cığım.
2: Yok estağfurullah abicim.
0: Sena da izne ayrılıyor, ona da iyi tatiller diliyoruz.
2: İyi tatiller hepimize. Bol güneş para harcadığın,
0: döndüğünde kredi kartını kapatmak için daha çok çalıştığın.
1: Daha çok çalıştığınız günler inşallah. Olmadı ya bu maç.
0: Hadi bakalım 9-6 ne oldu? 9-6 oldu. Hay Allah. Dedim oğlum bitirmemiz lazım işte.
1: Monster Block geldi ikili. Evet,
0: ikili.
1: Neyse hadi bakalım hadi.
0: Biz veda ediyoruz. Kızlarımıza da başarılar diliyoruz. İnşallah güzel haber alacağız.
1: İnşallah inşallah.
0: Maç alacağız diye tahmin ediyoruz. Veda zamanı.
1: Haydi bakalım gidelim gidin.
0: Sevgili dinleyiciler önümüzdeki hafta yokuz. Sonraki pazartesi inşallah görüşürüz. Kafa Açan Uzman.
1: Bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor.

0: Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat, emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Bir araba dolu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
7: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
8: Next. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
9: Size Fuzul uyar.
8: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
10: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
9: Ama dememek için ama sigorta.
11: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Erdoğan, zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralılara teşekkür etti. İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen gelirin izini kaybettirmeye çalışanlara yönelik düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesabında 76 milyar liralık hareket tespit edildi. LGS sonuçları bugün açıklanacak. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yerel, merkezi ve pansiyonlu olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yükseköğretim Kurulu Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreniyle ilgili soruşturma başlattı. Törende ayetin yer aldığı pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatıldığı ve buna alkışlarla destek verildiği belirtiliyor. AK Parti'nin meclise sunduğu yükseköğretim kanununda değişiklik öngören teklife göre izinsiz yükseköğretim kurumu açanlara 4 yıla, bu kurumların reklamını yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Sahte diploma ve belge düzenleyenler de 5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanabilecek. Çorum'da define aramak için mağaraya giren kişi kayboldu. Arama çalışmalarında 60 metreye kadar ilerlendi ancak kimseye ulaşılamadı. Olayla ilgili 5 kişi hakkında kaçak kazı yapması sebebiyle işlem başlatıldı. Mersin'de trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 41 sürücüye 3 milyon 202 bin lira ceza kesildi. Sürücülerin belgelerine 60 gün el konulurken araçları da 60 gün trafikten men edildi.
12: Hesap.com spor haberlerini sunar.
11: 2026 Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırırken Fas Dünya Kupası'na veda etti. Beşiktaş 28 yaşındaki milli oyuncu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir ise son olarak Belçika ekiplerinden Westerlo forması giyen Emin Bayram'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.
12: Hesap.com spor haberlerini sundu.
9: Hesap basit, hesap basit.
12: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
11: Serbest piyasada dolar 46 lira 98 kuruş, euro 53 lira 77 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 40.552, yarım altın 20.372, çeyrek altın 10.197, gram altınsa 6.234 liradan alıcı buluyor.
12: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
13: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
14: Ekspertizse Dynobil'e.
11: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 6 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 11 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 51 dakika.
14: Ekspertizse Dynobil'e.
13: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
12: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
11: İstanbul ve Erzurum 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Adana ve Kayseri 32, Trabzon 27 ve Diyarbakır 39 derece.
12: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.

0: Nerede?
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Birazdan. Reklam.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
4: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Parafly'in katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafla Hollanda, Rotterdam'dayız. Rotterdam, Hollanda'nın en büyük ikinci şehri ve Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Şehir, dünyanın en büyük ve en yoğun limanlarından biri olan Port of Rotterdam ile tanınır. Modern mimarisi, yenilikçi şehir planlaması ve etkileyici gökdelenleriyle diğer Hollanda şehirlerinden farklı bir görünüm sunar. Özellikle Cube Houses gibi sıra dışı yapılar ziyaretçilerin ilgisini çeker. Rotterdam, dinamik atmosferi, kültürel etkinlikleri ve çağdaş yaşam tarzıyla Hollanda'nın en dikkat çekici şehirlerinden biridir.
7: Paraflay'ın katkı.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve alemfm uygulamasında.

0: birazdan.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: Reklam.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: yatağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.

0: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Setur Yaz Show.
2: Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Akbay, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Aklın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10 Temmuz tarihinde taze piliç ürünlerinde %20 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Çay makinesi deyince vatan.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
6: Vodafone Red'de sınırsızca.
7: Reklam.
8: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
9: Saat 10. Bu bir reklamdır.
10: Ama dememek için ama sigorta.
11: Hesap.com spor haberlerini sunar.
12: 2026 Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırırken Fas, Dünya Kupası'na veda etti. Beşiktaş, 28 yaşındaki milli oyuncu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir ise son olarak Belçika ekiplerinden Westerlo forması giyen Emin Bayram'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.
11: Hesap.com spor haberlerini sundu.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: BIST 100 endeksi %0,03 puan artışla 14.109 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 46 lira 98 kuruş, euro 53 lira 78 kuruştan işlem görüyor.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
12: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 10 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 43 dakika.
14: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
11: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
12: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.547, yarım altın 20.373, çeyrek altın 10.196, gram altın ise 6.233 liradan alıcı buluyor.
11: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: birazdan.
1: Ah yollarıma çıkma, çıkarsan hiç acıma. Gözlerime bakma, bakarsan dayanamam.
0: Birazdan.
2: Reklam.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Reklam. Bir dönemin en iyisi.

0: Merhaba, ben Derya Ulu.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Yeni şarkım Hani, şimdi Alem FM'de.
2: Alem
0: FM, cümle alem burada.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz

0: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde. Ekspertize,
3: Dynobile. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz.
4: Ekspertize, Dynobile. Reklam.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Pop müziğe yön veren ve şarkılarıyla gönülleri fetheden Hande Yener'in dillere pelesenk olan şarkılarıyla coşmak istiyorsan çok geçmeden sen de bu gecede yerini ayırt. 25 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Arena'da.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
4: Reklam.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş.

0: Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
2: getir. Reklam.
3: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
4: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece

0: Saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. LGS sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç sorgulama ekranı üzerinden görebiliyor. Merkezi sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Öğrenciler 13 Temmuz'dan itibaren tercih yapmaya başlayacak. Tercih dönemi 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinin ardından paylaşımda bulundu. Türkiye'deki temaslarını son derece başarılı olarak nitelendiren Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "o gerçekten harika bir adam ve büyük bir lider" ifadelerini kullandı. İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen gelirin izini kaybettirmeye çalışanlara yönelik düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesabında 76 milyar liralık hareket tespit edildi. Diploma sahteciliği ve akademik hırsızlığa ağır yaptırımlar geliyor. AK Parti'nin meclise sunduğu teklifle izinsiz yükseköğretim kurumu açanlara 4 yıl, bu kurumların reklamını yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Sahte diploma ve belge düzenleyenler de 5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanabilecek. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Teklifle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. Venezuela'da 24 Haziran'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3899'a yükseldi. Yaralı sayısının ise 16740 olduğu açıklandı. İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesine bağlı Almeria vilayetinde çıkan orman yangınında 12 kişi hayatını kaybetti. Yangının elektrik hattından çıkmış olabileceği belirtiliyor. Çin'in güneyinde etkili olan tayfun ve sel felaketi nedeniyle bir barajın çökmesi sonucu sular altında kalan çiftlikten yaklaşık 900 yılan kaçtı. Aralarında ölümcül kobraların da bulunduğu yüzlerce yılanın yayıldığı Dengvei köyünde acil durum ilan edildi. Akaryakıt ürünlerinden Motorin'e indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere Motorin'in litre fiyatı 2 lira 16 kuruş ucuzlayacak.

0: birazdan.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

0: Selfies.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Segway ZT3 Pro elektrikli scooter 53.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 13 Temmuz. MediaMarkt.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
5: Vodafone Red'le sınırsızca.
4: Reklam.
6: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
7: Her dönemin en iyisi.

0: manşetle Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
1: Reklam.
2: Bizi Instagram'da takip ediyor musun?
1: Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz.
2: Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Reklam. 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyi.

0: 2026 Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırırken Fas Dünya Kupası'na veda etti. Beşiktaş 28 yaşındaki milli oyuncu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir ise son olarak Belçika ekiplerinden Westerlo forması giyen Emin Bayram'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 14.324 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 98 kuruş, euro 53 lira 76 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 8 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 39 dakika. Ekspertizse
2: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.397, yarım altın 20.293, çeyrek altın 10.156, gram altın ise 6.209 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Erzurum 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Adana ve Kayseri 32, Trabzon 27 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, hava durumu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Ama dememek için ama sigorta.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Doğada ne varsa Sevran'a da.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Hollanda The Hague'deyiz. Lahey. Lahey, Hollanda'nın yönetim merkezi olarak bilinen ve ülkenin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan şehridir. Hükümet binaları, parlamento ve kraliyet ailesinin çalışma merkezleri burada bulunur. Tarihi yapıları, düzenli şehir planı ve Kuzey Denizi kıyısındaki sahil bölgeleriyle dikkat çeker. Kültürel etkinlikleri, müzeleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Lahey, tarih, yönetim ve modern yaşamın bir arada bulunduğu etkileyici bir destinasyon.
3: Paraflayın.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

0: Mektuplar yazmaya başlayan ana karakterimiz bir noktadan sonra cevap beklemeden yazmaya devam eder. Bu mektuplar artık Osman için değil, kendi yolculuğu için yazılmaya başlar. Osman'ın yerine giderek karakterimizin kendi yolculuğu, dönüşümü, kendi hikayesi almaya başlar. Bu şahane gösteri 20 Temmuz saat 21'de Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da. Biletini almayı unutma.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Bu hikaye senden uzun Osman. Oyun, uzun yıllardır beraber olduğu hayat arkadaşından ayrılan bir kadının hikayesini anlatır. Yaşadığı ayrılık sonrasında Osman'a

0: saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Elmas Sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik görülen dava 16 Ekim'e ertelendi. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. LGS sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç sorgulama ekranı üzerinden sorgulayabiliyor. Sınavda 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Öğrenciler 13 Temmuz'dan itibaren tercih yapmaya başlayacak. Tercih dönemi 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen gelirin izini kaybettirmeye çalışanlara yönelik düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesabında 76 milyar liralık hareket tespit edildi. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016'da ölü bulunan Mehmet Emin Karaalp cinayeti aydınlatıldı. Sigara izmaritleriyle çözülen cinayetle ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda sahte hakim skandalı yaşandı. 2019 yılında meslekten ihraç edilen bir hakim, meslektaşının kurum kimliğini çalarak adliyede dosya sorgulaması yaparken yakalandı. 55 yaşındaki şüpheli nüfus ticareti suçundan tutuklandı. Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 2 lira 16 kuruş ucuzlayacak. ABD'nin saldırılarında ölen Ali Hamaney için İran ve Irak şehirlerinde 6 gün boyunca düzenlenen veda töreni dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük etkinlik olarak tarihe geçti. Veda törenine 40 milyondan fazla kişi katıldı. İspanya'nın Almeria kentinde etkili olan orman yangınında 12 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. 19 kişinin kayıp olduğu yangın nedeniyle yaklaşık 1000 kişi tahliye edildi. Çin'in güneyinde etkili olan tayfun ve sel felaketi nedeniyle bir barajın çökmesi sonucu sular altında kalan çiftlikten yaklaşık 900 yılan kaçtı. Aralarında ölümcül kobraların da bulunduğu yüzlerce yılanın yayıldığı Dengvei köyünde acil durum ilan edildi.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: hediyesi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: anında redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
1: Reklam. Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: 2026 Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırırken Fas Dünya Kupası'na veda etti. Beşiktaş 28 yaşındaki milli oyuncu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir ise son olarak Belçika ekiplerinden Westerlo forması giyen Emin Bayram'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: BIST 100 endeksi 14.324 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 98 kuruş, euro 53 lira 76 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 8 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 39 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.397, yarım altın 20.293, çeyrek altın 10.156, gram altınsa 6.209 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.

0: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde. Ama dememek için ama sigorta.
1: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
0: Alice Harikalar Diyarında çocuk oyunu Şişli Tiyatrosu'nda. Hayal gücü çok kuvvetli olan Alice, bir gün evinin bahçesinde kitap okurken önünden geçen ve konuşan bir tavşanın peşine takılır. Bir ağacın kovuğundan içeri atlayan tavşanın peşinden

0: o da atlar ve kendini harikalar diyarında bulur. Bakalım Alice ne gibi maceralar yaşayacaktır? Siz de bu heyecana ortak olmak için 25 Temmuz saat 14, 16 ve 18 için biletlerinizi almayı unutmayın.
1: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Hepsi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Reklam.

0: En zehirli hayvan şeymiş ama su yılanıymış.
1: Elektrik balığı da öyle.
0: Elektrik balığı.
2: Bir şey söyleyeceğim abi, bir proje daha geldi aklıma.
0: Söyle.
2: Bu hayvanın elektriğini alsınlar, kullansınlar.
0: Nerede?
2: Yani normal elektrik ihtiyacı olan bir yerde.
0: Yapıyorlar zaten.
2: Nerede yapıyorlar?
0: Bizim o şişli elektrik balıklardan veriliyor.
2: Yani ne, rüzgar güllerini kullanıyorlar, bunu niye kullanmıyorlar?
0: Oğlum Şişli'ye, koca Şişli'ye al, burada bu kadar Şişli dinliyor. Elektriği biz yıllardır evdeki balıklardan alıyoruz.
3: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Alem Efendi. Birazdan. Seninki sevgi değil, seninki aşk değil, seninki gönül oyunu, şu halime baksana. Birazdan.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.

Biz 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10 Temmuz tarihinde taze piliç ürünlerinde %20 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem Akustlar sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Evet. 2026 Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırırken Fas Dünya Kupası'na veda etti. Beşiktaş 28 yaşındaki milli oyuncu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir ise son olarak Belçika ekiplerinden Westerlo forması giyen Emin Bayram'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 14.105 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 96 kuruş, euro 53 lira 86 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 23 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 30 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 53 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.363, yarım altın 20.279, çeyrek altın 10.148, gram altın ise 6.204 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Erzurum 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Adana ve Kayseri 32, Trabzon 27 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
4: Fazla akbili olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde.

Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp nerede? O da bu yollarda seninle. O da bu yollarda seninle. Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de. Alem FM'de. Serdar Gökalp.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Serdar Trafik'te başlar. Tarih 10 Temmuz. Yıl 2026, günlerden cuma. Kepenkleri kapatıyoruz bugün. Hani bugün yayından sonra cumartesi pazar yokuz. Sonra pazartesi günü geleceğiz bir daha. Biliyorsunuz. Efendim. Vay be, intro oturttum ya. Ama konuştum, yine bozuldu işte. Yani.

0536 901 8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 0536 901 8902 değerli dinleyenler. Ya da Twitter Serdar Gökalp, ikisinden de ulaşabilirsiniz bana.

536-901-8902 değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası 536-901-8902. Ya da söylediğimiz gibi Twitter Serdar Gökalp. Yani ikisinden de ulaşabilirsiniz bize. Konuyu veriyorum. Yıllardır kayıp olan eşyalar. Hala aradığınız şeyler. Kayıp ama hala arıyorum dediğiniz şeyler. Ne var sevgili dinleyenler? 536-901-8902. Hala arıyor. Yani umudu kesmiyor. Hala bakıyorum. Hani bir gün ortadan çıkacak dediğimiz eşyalar. Hala kayıp olan şeyler. Öyle aklımı kaybettim falan filan. Çok tatlısınız ama okumam sevgili dinleyenler. İlginiz olsun. Yıllardır kayıp olan şeyler sevgili dinleyenler 0-536-901-8902 yıllardır kayıp olan şeyler. Buyurun yapıştırın değerli dinleyenler. O arada bir şarkı dinleyelim, mesajlar toparlasın kendini, haydi bakayım.

Hayırlı yayınlar diliyorum. 3 gün önce sticker kazandım. Dün geldi, teşekkür ederim. Ama bugün bir daha geldi. Hafta sonu araçlara ve karavana yapıştırıp resimleri paylaşıyorum. Şşş, ses etme, ses etme. Ses etme. Çocukluk evimizde altın torbası vardı. Babam hala arar ama bulamadık. Altın torbası. İçi dolu mu, orijinal mi, ne yani diyemedim. 2005 Beşiktaş forması imzalı. Hala arıyorum ama bulamadım. Bende de bir tablet kayıp. Eski 2, iPad 2. Ama kayıp. Yok. Kayıp ya, yok. Deli divane oldum. Ara, ara, ara, ara. Deli divane oldum. Sonra bıraktım. Bir yerden bir gün çıkacak ama nereden bilmiyorum yani. Bıraktım yani. Hanımın 0.33 karat yüzüğü. Taşınırken kaybolan bir masaj aleti vardı. Hala ararım demiş efendim. Masaj aleti. Bilyelerim, tasolarım, sporcu kartlarım hepsi kutudaydı. Hala yok, bulamıyorum.

Kaybolan şeyler genelde nereden çıkar demiş efendim. Kaybolan şeyler genelde taşınırken çıkar, biliyor musun? Taşınırken zaten ya kaybolur ya çıkar taşınırken. Ya kaybolur ya çıkar.

Eski arabanın anahtarları. Arabayı sattım. Adama yedekleri vereceğim dedim. Masanın üstüne koymuştum. Geldim, masanın üstünde yok. Nasıl olsa masadaydı ya dedim. 3 sene oldu hala bulamıyoruz demiş. Efendim, hala. Eski araba anahtarı. Kimseye söylemezseniz benim eski araba anahtarlarından bir koleksiyonum var efendim. Bir koleksiyonum var.

kavanoz bilya. Hala arıyorum. Rahmetli Kemal Sunal'ın filminden esinlenip 12 yaşlarında bahçemizdeki armut ağacının dibine en değerli misketlerimi gömmüştüm. Hala bulamıyorum. Eşim garanti belgelerini sakla, lazım olacak der. Öyle saklarım ki yıllarca evde ararız, lazım olunca bulunmaz. Yıllar sonra tahmin etmediğimiz yerden çıkar. Ya ben mesela 25 sene önce alınmış bir şeyin faturasını getirenler var ya. Vallahi hayranım onlara ya. Hani böyle dedeler falan oluyor genelde. Mesela atıyorum ısıtıcı mesela bozuluyor. Dur bunun garantisi vardı, ben aldığımda saklamış. Ya 35 sene olmuş dede. Yani 35 sene ya. Maşallah ya. 3 sene önce motorum çalındı. Acaba bir umut bulunur mu diye bekliyorum. İnşallah efendim, inşallah bulunur. Benim bugüne kadar 300 tane falan tespihim kaybolmuştur. Öyle araklanan kaybolan değil yani. Bir yere koydum ama bulamıyorum dediğiniz uzun zamandır.

Birinci evlilik yıl dönümünde eşimin aldığı yüzük kayboldu. 36 yıl oldu. Aramayı bırakmadım. 36 yıl aramayı bırakmadınız. Bir gün bir yerden çıkarsa var ya, üf diyorum ya. ...36 yıl... bir de ilk bir sene 37 yıl... ...37 yıllık evlisiniz yani, maşallah... emeklilik gelmiş... Yani, maşallah emeklilik gelmiş harbiden... çalıyor mu telefon, dur bakayım... evet çalıyor... iki kere çaldırır kapatırım... bir... son çalış... son çalış, son çalış... iki, kapattık... kapatınca yapıştırıyorum biliyorsunuz... biz de çok meraklıydık... meraklıydık tabii canım, ondan aradım... 16 yıl önce kitabın arasına para koymuştum. Hala bulamadım. Paraysa gider o kendi kendine. Ben de öyle mesela. Benim param kendi kendine harcıyor. Ben de öyle mesela. Hep bir eksilme var. Ya söyle mesela, bir banka var. Bir tek o bankada var ama bak. Uygulamasını kullan. Böyle girdiğim zaman çok böyle şey değil. Bir giriyorum mesela. 1 lira, 2 lira, 3 kuruş. Hep böyle bir eksi. Hani yok bir şey işletim ücreti. Yok bilmem ne bilmem ne parası. Yok falan. Bir tek onu da görüyorum ama. Böyle telefon açsam telefonun daha fazla ücretlendirileceği paralar ama. Hani öyle yapıyor. Mesela 3 kuruş, 5 kuruş, 1 lira, 2 lira, 1,5 lira. Hep böyle eksi böyle. İşte 7 lira filan, 5 lira, 3 lira. Bir banka. Bende de eski arabanın yedek anahtarı kayıp demiş. Diplomamı kaybettim. Lazım oldu, bulamayıp. Ben aynısı bende biliyor musun? Aynısı. Çok uğraştım bir de. Lazım oldu, bulamayınca üniversiteden mezuniyet belgesi aldım. Aynı gün akşamında buldum. Sonra tekrar lazım oldu, yine bulamadım, hala kayıp. Ben de şey işte, lazım oldu. Şey demiştim mesela. Transkrip olur mu abi? Transkrip. Olur mu? Bir de bölüm kapanınca daha sıkıntı oluyor. Hani böyle okuduğum bölüm yok mesela. Daha problem. Motosikletin artçı için aldığım kask kayıp. 2 senedir arıyoruz. Yürümüştür o. O yürümüştür ya. Çok uzak bir geçmişi yok ama Kurban Bayramı'nda bilekliğimi kaybetmiştim. Aramadığımız yer kalmamıştı. Şükür ki geçen hafta derin dondurucun içinde buldum. Ya, bizim evde de bir kere cüzdan dolaptan çıkmıştı. Buzdolabından, yanlış anlamayın. Bir kere de oradan çıkmıştı. Mezuniyet fotoğraf albümüm. 6 yıldır piyasada yok.

Merhaba, süs eşyası gibi böyle mumun ısıyla üstünde pervane gibi dönen bir zımbırtı vardı. Dört tane askılı dengede duruyor. Bir tanesi düştü koltuğun arkasına, kalorifer peteklerine doğru. Peteği söktüm, neredeyse didik didik ettik, bulamadık. Yıllar oldu neredeyse, 10 sene. Hala koltuğu falan çekince aklıma gelir, bakarım bulur muyum diye, yok. Yer yarıldığı için işine şeytan aldı götürdü işte. Bu genelde bir şey sökerken böyle ufak bir tane vida yere düşer ya, böyle gözünle böyle hedeflersin ona, o tamam orada diye. İş biter, vidayı aramaya gidersin, yoktur orada. Yoktur. Düşen vidayı bulabilen bir insan evladı var mı içinizde? Yok ya, yok asla. Evlilik yüzüğüm kayıp. Kadınsanız çok sorun olmuyor da erkekseniz eyvahlar olsun. Yani yüzüğü kaybedip boşanma noktasına gelenler var mı içimizde? Var mı? Bizim de evlilik yüzüğü kayboldu. 2 sene boyunca aradık bulamadık. En son kumbaramız vardı, dolmuştu. Onun içinden çıktı. Nasıl girdiği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Şeytanın işi yok işte abi. Şeytanın işi yok. Kızımın kehribar kolyesi kopyası kırıldı. Tamir için götürdük. Sonra kayıp 3 sene kopya. Kehribar kolye kopya. Kopça galiba, o kelepçe dediğiniz yer değil mi? 3 senedir arıyorum, bir yerden çıkacak inşallah.

90'lı yıllardan kalma Pokemon tasolar ve kartlarım vardı. Bulamadım. Annem o zamanlar sobada yaktı galiba. Hala söylemedi. Kamptayken kendime ağaçtan kaşık yapmıştım. Özenerek işlemeli falan. Hala bulamıyorum. Hangi kutuda, hangi çantada kim bilir.

0: Bir ara verelim, aradan sonra gelelim. Hüseyin ver kardeşim arayı.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.

0: TRT'de. Kaçırmayın.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Sizi Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
6: Alem FM.
7: Parafla'nın katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafla Hollanda Utrecht'teyiz. Utrecht, Hollanda'nın en eski ve en canlı şehirlerinden biridir. Tarihi şehir merkezi, etkileyici kanalları ve orta çağdan kalma yapılarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunar. Şehrin simgesi olan Dom Tower, Hollanda'nın en yüksek kilise kulesi olarak dikkat çeker. Canlı öğrenci nüfusu, kültürel etkinlikleri ve hareketli meydanları sayesinde Utrecht, yıl boyunca dinamik bir yaşam sunar. Tarihi dokusu ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Utrecht, Hollanda'nın en çekici şehirlerinden biridir.
7: Paraflay'ın katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
9: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Vay vay, 3 yılda 3. yüzüğüm kayıp. Kadın mı erkek mi? Bahisleri açıyorum, arıyorum şu an. Bence kadın, erkek olsa şu an boşanmıştı. 3 yılda 3 yüzük kaybeden erkeğe kimse inanmaz yani. Kendine çıkarmışsındır.

0: o yolda giderler.
1: Hep o yolda giderler. Alo.
2: Buyurun.
1: Merhaba.
2: Merhabalar.
1: Ve işte kadın. Yani zaten 3 yılda 3 yüzük kaybeden bir erkek olamaz. Boşanır o yani. Odun bir adam.
2: Aşk olsun. Yok evet kadın.
1: Yani evet. Kaç yıllık evlisiniz?
2: 3 yıllık evliyim işte. 3 yılda 3 yüzük.
1: Her sene bir yüzük.
2: Evet her sene bir yüzük.
1: Ablam bu neyin taksisi de bitmiyor ya.
2: Nasıl? Yani nasıl? Ben takı takmayı sevmiyorum. Eşim de hep takmamı istediği için yeniliyor diyelim.
1: Nasıl mesela ilkini nasıl kaybetti? Hikayesi nasıl? İkinci nasıl? Üçüncü nasıl? Bir anlatır mısınız birazcık bize?
2: Vallahi ben işte sağda solda sürekli parmağımdan çıkarıp cebime koyuyorum.

0: bakıyorum.
1: Evet.
0: Öyle hepsi öyle kayboluyor yani, bir bakıyorum bir gün yok, ben hemen fark etmiyorum zaten kaybolduğunu.
1: Bu alyans dediğiniz değil mi kayıp? Taşlı maçlı değil yani.
0: Şu ikisi tek taş, birisi alyans.
1: Hayda. Enişte bağlıyor peki yüzüğü?
0: Evet, hepsini o aldı.
1: Boynunuza asın bundan sonra, boynunuza. Ya da
0: alsın,
1: işte
0: alıyor.
1: Ya da yani, ya da yani takmıyorsanız mesela, yani takamıyorum diyeyim mesela.
0: Takmıyorsunuz. Sözcüğüm aslında. Ben çok sevemiyorum takı takmayı diye. Saat de aldı bana sağ olsun. Çantamda taşıyorum.
1: Yani. Adınız ne acaba?
0: Nasıl?
1: Adınız ne?
0: Yine duyamadım.
1: İsminiz ne? What's your name? İsminiz?
0: Ben Büşra.
1: Tamam Büşra Hanım. Neredensiniz?
0: İstanbul'da yaşıyorum şu anda.
1: Dışarıda mısınız? Trafik durumu soracağım onun için.
0: Evet, trafikteyim. Sokakbeli'yi Sancaktepe'ye bağlamak üzereyim.
1: Nasıl trafik durumu?
0: Buralar biraz sıkışık ya maalesef.
1: Anladım efendim, peki. Kolay gelsin, görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim, kolaylıklar.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Teşekkürler. Vay be, 3 senede 3 yüzük takamıyorum dedi. Ben vallahi biliyorsunuz ben evli değilim ama ben evlensem yani yengenize derim ki ya hanım ben yüzük müzük ben takamıyorum yani. Bir de yani ben evlenirsem 7 cihan zaten bileceği için yüzük. Yüzük genelde şey mesela, hani benim etrafımda var. Ya bu kadar saçma bir sebep olabilir mi ya? Yüzüğü tak, evli olduğum belli olsun diyor mesela. Yani. Ben vallahi ben öyle takı saat falan görmemiştir kimse. Şöyle lise mi ortaokul mu ne tam hatırlamıyorum. O yaşa kadar kolumdan saati çıkartmadım. Bildiğin çıkartmadım yani. Ben alışmıştım. Saatle yatıyordum, saatle yıkanıyordum filan. Çok sevdiğim saatim bir arıza yaptı. Ondan sonra bir daha bir şey takamadım yani, saat takamadım. Çok böyle nadir işte migren aylarında falan çok adı. 3-5 senedir onu da yapmıyorum. Kehribar böyle kolye, künye takıyorum. Çünkü kehribarın işte o acıyı emmesi için vücuda değmesi lazım. Bla bla bla falan gibi şeyler. O da 5-6 senedir onu da yapmıyorum yani. Ama yüzük, ne bileyim başka saat, maat, öyle takı makı falan. Ben de hiç takamıyorum öyle. Mesela saat takayım şu an. Hani denedim birkaç, hala saatim var. Böyle özel bir ödül gecesi falan olursa takayım istiyorum. Saati takıyorum ya. Birisi böyle bileğimden tutuyormuş gibi hissediyorum böyle bileğimden. Kimi yüzükten olur, kim bilir. Ama diyorum ben evli değilim. Evlenirsem de söylerim yengenize yani. Hatun ben yani ben tak, Allah aşkına ya. Beni nerede buldun belli zaten, gözünü seveyim. Yani. Ne? Hani boş ver yüzük müzik. ...15 yıllık evliyim, 14 yıldır yüzük takmıyorum. Yüzükler nerede onu bile bilmiyorum demiş efendim. Hemen sorayım mesela, yüzük takmadığı için evliliğinde sorun yaşayan birisi var mı içimizde? O şimdi varsa da söylemez o. O söylemez yani. Var mı? Mesela kadın erkek. Hani Serdar bir gün yüzüğü çıkarttım, boşanma noktasına geldik ya filan diye. 536-901-8902. Serdar, millette ne şans var? Ben bir kere kaybettim yüzüğümü. Hanım beni ölmekten beter etti. Vay be, bize gelmiyor böyle şans. Niye efendim, yengeyi siz seçmediniz mi? Şansınızı kendiniz belirlemişsiniz yani.

Abi içinde 40 bin lira değerinde oyunlar olan Steam hesabım kayıp. E-mail adresini 2 yıldır bulamadım demiş efendim. Vay be, vay be. Ben var. Hani yüzük gitti diye sıkıntı ha. Allah Allah. Boşanmaya gelmiştik demiş efendim. Yüzük kaybolduğu için mi? Vay be, olaylar olaylar ya.

0: spora giderken yüzük zedelenmesin diye evde çıkarıp gidiyorum. Bir gün dedi ki takmayacaksan ben de çıkarayım. Şimdi yüzük de salona gidip salonda çıkarıyorum demiş efendim. Aman ha, büyük risk. Hani salonda falan kaybedersen orada çıkarttın beni, bu sefer açıklaması da olmaz. En azından öbürküsünde gözünün önünde çıkartıyorsun yani. Hani gözünün önünde çıkartıp koyuyorsun, görüyor. Ama öbürküsünde sen salonda değil miydin? Evet. Niye çıkarttın yüzüğü o zaman? O zamana kadar çıkartmıyordun falan. Yeni evliyken yüzüklerimi takmadan çıktım, markete gittim. Teyzenin biri arkamdan bekarım diye eve kadar takip etmiş. Kocamdan kardeşine talibim diye beni istemişti. O gün bugündür yüzük kırmızı çizgimiz. Bazı öyle eski teyzeler de vardı yani, gerçek hakikaten yani. Sen ben yapsak gün yüzü göstermezler, gelip evden alırlar. Ama teyze olunca tabii sıkıntı olmuyor. Bazen böyle çocukluğun, yaşı büyüklüğün falan arkasına saklanılabiliyor. Mesela ne kadar ayıp bir şey ya. Hani ciddi söyle, birini takip edip merhaba kardeşiniz bekar, onu bir istiyoruz falan. Çok ayıp bir şey ya. Vallahi ayıp. Neyse ben konuşmayayım, ondan sonra linç yiyorum ben. 46 yıllık evliyim, yüzük takmıyorum, yüzük hala duruyor. Muruk, seni zaten sayın abim, ellerinden öperim yani, kimsiniz bilmiyorum da emekli olmanız lazım. Hüseyin reklam verelim demiş, ver Hüseyin'cim reklamı, ben de orada şu yüzük mesajlarına bakayım. Dur.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: İnternette yıllarca birlikte eğlendik. Şimdi sıra gerçek hayatta. Halk Ekmek Fest'te bir günlüğüne telefon ekranlarından çıkıyor, aynı alanda buluşuyoruz. Müzikle, oyunlarla, sürprizlerle, iyi yemeklerle, kötü danslarla ve bu anı kaçırmamam lazımdı dedirtecek anlarla. Bu sadece konser izlemeye, bir şeyler yemeye ya da birkaç fotoğraf çekmeye geldiğiniz bir festival değil. Daha fazla iyi ki gelmişim anı. Bir günlüğüne değil, uzun süre konuşulacak bir gün için hazırlan. 25 Temmuz saat 17'de Küçük Çiftlik Park'ta.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Benim hanım yüzüğü hiç dert etmezdi. Baldızın eşi yüzüğü devamlı çıkartıp evde bırakınca sorun oldu. Artık bizimki de tak tak tak diyor demiş efendim. Yemişim baldızın eşini ya. Ağırlığını koy abi. Koy ağırlığını. Benim hanım yüzüğü takmıyorum diye satıp kendine kolye aldı. Aha, bize bu kafa lazım. Bey ne haber? İyi. Yüzüğü takmıyorsun değil mi? Evet. Ben bunu bozduruyorum o zaman. Bu kadar yani.

Yüzük takmam diyorsun da öyle birine denk gelirsin her parmağına ayrı yüzük. Abi ne o, Allah aşkına kendi bacağınızla yapın bu muhabbetleri. Ne olur. Olur mu, ne olur ya. Ya bu kadar basit bir şey için. Ne olur ya. Böyle deyince kızıyorlar bana. 26 yıllık evliyim. 20 yıldır yüzük takmıyorum. Ne güzel. Ben de takmıyorum uzun zamandır. Bünyeme ağırlık yapıyor. Bünyeye ağırlık mı? Erkek mi kadın mı? İkisi de olabilir. Erkek olması için de çeşitli sebepler var bende. Kadın olması için de. Bilmiyorum, bakacağız. Dur bir ara.

0: Alo, merhaba.
1: Alo, merhaba.
0: Kaç senelik evlisiniz?
1: Yani neredeyse 30 sene olacak.
0: 30 sene olacak neredeyse.
1: Evet.
0: Kaç senedir yüzük takmıyorsunuz?
1: En başından beri herhalde. İlk 1-2 sene takmışım. Ondan sonra bıraktım takmayı.
0: Enişte ya bu bıraktım derken yüzük takmaysa kötü alışkanlıkmış gibi. Hani enişte takıyor mu?
1: O da takmıyor.
0: O da takmıyor.
1: Önce işini bahane etti. İşte şöyle çalışıyorum, böyle çalışıyorum. İşte sıkıyor falan filan. O bıraktı. Ne ondan sonra ben bir bıraktım. Bir daha da elimi almadım.
0: Ne iş yapıyor? Çiğ köfte mi yoğuruyor? Ne yapıyor?
1: Yok, çiğ köfte yoğurmuyordu da işi zor bir işti. Şişiyordu falan. Bıraktı.
0: Anladım efendim. Peki. Bıraktı. Ama bence siz enişte takmıyor diye yani yolunu bulmuşsunuz yani.
1: Öyle oldu biraz.
0: Yani evet. Yolunu bulmuşsunuz. Yani enişte taksa sen de takma da göreyim hadi.
1: Yok, takmam ki, gene takmıyorum. Söyledim ilk önce birkaç kere.
0: Evet.
1: Ya dedim, istemiyorum ben takmayı falan dedim. Tamam, sen bilirsin dedi. Belki onun da işine geldi, o da takmıyor.
0: Ya zaten adam bak, adam konuşmuyorsa tamam, zaten istediyordur yani, yoluna girmiştir yani.
1: Aynen yani, zamanla yoluna giriyor. Peki, yani o su yolunu buluyor.
0: Yüzükler nerede?
1: Kutuda yerlerde bekliyor.
0: Hani nerede olduğunu biliyorsunuz yani en azından.
1: Biliyorum.
0: Ne güzel demin bak, bir hanımefendi satmış kendine, kolye almış.
1: Ya öyle de yapabilirim aslında, o da iyi fikir.
0: Ama bak, o bir gün biri sonra mesela enişte bir gözü var. Ya şu yüzüğü bir getirsene bakayım dediğinde patlayabilirsin yani.
1: Aa, ben de ona derim sen getir bakalım, seninki nerede?
0: Ha, onunki onda mı?
1: Tabii ki.
0: Çok affedersiniz, özür dileyerek, enişte duymasın, hiç akıllıca bir hareket değil. Yüzüğü takmıyorsan hanıma teslim edeceksin.
1: Yani
0: evet, yani yüzüğü takmıyorsan vallahi hanıma teslim edeceksin. Hiç özür dileyerek, yani hiç akıllıca bir hareket değil yani, hiç.
1: Ya aslında yüzük de değil olay. Ya yüzük artık o en son şey de, yüzük değil yani olay.
0: Ana tabii canım, eşim enişteyi görünce evli olduğu bellidir zaten. Siniri tepesindedir, devamlı
1: belli,
0: surat asıktır falan.
1: Tabii tabii. İkimizden de belli zaten. Yola çıktık mı? Komple belli.
0: Kimsin?
1: Serdar Bey, bana bir tane tişört borcunuz vardı, hala vermediniz. Bu arada sistemimi de yapayım.
0: Estağfurullah. Bir işaretleyelim arkadaşlar, bir baksınlar. Olası bir şey, bir gözden kaçma varsa hemen düzeltirler. Ama bir gözden kaçma yoksa düzeltecek bir şey de yoktur, haberiniz olsun.
1: Allah Allah, bak şimdi.
0: Ya benim yani bazısı çünkü beni zarflıyor. Diyor ki mesela, Serdar tişört gelmedi diye, tamam diyorum. Bakıyoruz mesela, hayatımız boyunca ilk defa konuşmuşuz. Nasıl gelsin tişört? Şimdi size ben işaretledim, bakacak arkadaşlarım, olur mu?
1: Hadi, tamam, baksınlar hadi, ama eğer bir işaret neyse bu sefer cezalı olarak isterim.
0: Yani ablacığım, şimdi elimizi verdik, kolumuzu kaptıramıyoruz. Yok, yanlış oldu. Neydi? Elimizi ver. Neydi? Abla ya, neydi lafın?
1: Anlayacağım artık.
0: Hayır, dur, ben gece uyuyamam. Lafın orijinali neydi? Elimizi ve neydi kız?
1: Elimizi verdi, kolumuzu kaptırdık gibi bir şey.
0: Sana değil ama, enişteye diyorum bunu ya. Sana değil. Centilmenliğimle tanırım. Sen ablacığım, bak beni dinle, boş ver. Sen de ki mesela enişteye de yani yüzük nerede de, al yüzüğü. Bak, seninkini bozdursan, onunki daha büyüktür, onunkini bozdursan kendine güzel bir kolye alırsın, ben sana söyleyeyim.
1: Aynen, bir bileklik yaptım. Doğru söylüyorsunuz gerçekten. Yaptı,
0: evet, bir bileklik ya da çeyrek al ya da. Yani.
1: Ha, aynen, bir gram falan alınır en azından.
0: Gramdan fazla alınır canım. Yani ya. İki tane yüzük kaçtan yapılır? 3-4 gramdan falan yapılıyor herhalde yüzük.
1: Bilmiyorum, altında pek işim yok ya.
0: Değil mi? Altını olan düşünsün. Doğru diyorsun. Evet yani, ben de.
1: Hatıra olarak saklıyoruz biz onları.
0: Ya yani. Kolye al, kolye al. Yakışır yengeme.
1: Her şey yakışır.
0: Kolye al. Beni dinle. Neredensiniz acaba?
1: İzmir.
0: Var mı? Dışarıda mısınız? Trafik durumu var mı aktarabileceğiniz?
1: Şu an için yok. Ben evin içindeyim çünkü, bilemiyorum dışarısı, ama İzmir trafiği artık eskisi gibi değil. Her zaman her yer kalabalık.
0: Tamamdır efendim, tişörtünüz gelecek. Yani şöyle bir şey, daha önce konuş ya da bir sıkıntı da olsa gelecek tişörtünüz, merak etmeyin, tamam?
1: Tamam, çok teşekkür ederim.
0: Öpüyorum, görüşürüz, sağ olun efendim. Kolay teşekkür gelsin. Ederim, sağ olun, teşekkür ederim. Görüşürüz, var olun, sağ olun. Abla kesin evli zaten demiş efendimiz. Diyor ya zaten canım, evliyim diyor. Yani. Diyor ya. Konu nedir demiş. Konu vallahi sevgili dinleyenler, neyi kaybettiniz bulamıyorsunuz? Yüzüğe döndü. Çünkü neyi kaybettiniz bulamıyorsunuz da çok böyle pıtırcık dinleyenler var. Gençliğimi kaybettim bulamıyorum. Aklımı kaybettim bulamıyorum filan. Ya eşyadan bahsediyoruz. Konu bir yüzük muhabbeti oldu. Yüzüğe döndü. Ana konu, hangi eşyanızı kaybettiniz ve aramaktan vazgeçmediniz? Olay bu. Hani mesela 20 senedir aranan şeyler, pantolonlar var. 15 senedir aranan yüzükler var falan. Hangi eşyanızı kaybettiniz ve aramaktan vazgeçmediniz? hangi eşyanızı kaybettiniz ve aramaktan vazgeçmediniz sevgili dinleyenler? Hani 10 senedir 20 senedir aranan eşyalar var. 0536 901 8902 0536 901 8902. Hüseyin Saatbaşı arası verelim demiş. Olur Hüseyin, verelim. Yeni saatte görüşelim. Buyurun bakalım.

0: Dertiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Şahane yaz festivaliyle kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
4: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar mezuniyet töreninde konuştu. Savaşların artık sadece cephede olmadığını belirten Erdoğan, siber saldırı ve dezenformasyonla yürüyor dedi. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik görülen dava 16 Ekim'e ertelendi. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. Adli Tıp Kurumu yeni doğan çetesinin sebep olduğu bebek ölümlerine ilişkin yeni bir rapor hazırladı. Raporda bebeklerin uygun tedavi yapılsaydı kurtarılabilecekleri anlatıldı. Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın tahliyesine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz mahkeme tarafından kabul edildi ve Karslı yeniden tutuklandı. Süper Lig'de kısa bir dönem Antalya Spor forması giyen Fransız futbolcu Samir Nasri, kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sorgusu yaklaşık 10 saat süren Nasri serbest bırakıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda sahte hakim skandalı yaşandı. 2019 yılında meslekten ihraç edilen bir hakim, meslektaşının kurum kimliğini çalarak adliyede dosya sorgulaması yaparken yakalandı. 55 yaşındaki şüpheli nüfus ticareti suçundan tutuklandı. İzmir'de bir kadın doğum sonrası beyin kanaması geçirip felç kaldı. Adli tıp raporunda gebelik zehirlenmesi bulgusunun zamanında değerlendirilmediğine dikkat çekildi. Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında doktorlar ve hastane çalışanları hakkında soruşturma izni verildi. LGS sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500'den puan aldı. Tercih süreci 13 Temmuz'da başlayıp 24 Temmuz'da sona erecek. Akaryakıt ürünlerinden Motorin'e indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere Motorin'in litre fiyatı 2 lira 16 kuruş ucuzlayacak. ABD'nin saldırılarında ölen Ali Hamane için İran ve Irak şehirlerinde 6 gün boyunca düzenlenen veda töreni, dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük etkinlik olarak tarihe geçti. Veda törenine 40 milyondan fazla kişi katıldı. Yunanistan'ın Selanik kentinden havalanan bir yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra yaşanan motor arızası nedeniyle geri dönerek acil iniş yaptı. Motor parçasının yolcu camına isabet etmesi sonucu bir kişi yaralandı. Çin'in güneyinde etkili olan tayfun ve sel felaketi nedeniyle bir barajın çökmesi sonucu sular altında kalan çiftlikten yaklaşık 900 yılan kaçtı. Aralarında ölümcül kobraların da bulunduğu yüzlerce yılanın yayıldığı Dengvei köyünde acil durum ilan edildi.
2: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Kumran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Döneminde arkadaşlarla tatile gittik Adem. Arkadaşın babasının dolapta balı varmış. Çocuk da balı yanında getirmiş niyeyse. 7 gün kaldık tatilde. Günde 77 kere babası aradı. Oğlum ne zaman geleceksin? Oğlum benim balımı niye getirdin ya? Oğlum niye götür? Balı niye götürdün ya? Hani bir de kavanozda bir şey de yazmıyor. Tamam, ne balı olduğu da belli değil. Yok ben onu şuradan getirttim de, yok şöyleydi. Bizim çocuğa da yok. Aç bakayım ben şunu, bir tadına bir bakacağım dedim ya. Aç dedim bir. Açtı çocuk. Baktım. Dedim ki moruk bunu hemen götür, adam haklı ya. Hani safız ya biz gerçekten, bak valla anlam veremiyoruz. Lan balla tatilin ne alakası var filan. Adam yol boyu öyle dedi, çocuğu fırçaladı. Hayatım senin yüzünden alt üst oldu. Ben bir hafta izin almıştım, ona göre ayarlamıştım kendimi.
2: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.
2: Serdar Gökalp.

Oyuncak arabamı kaybettim ama bulamıyorum. Zaten bulunmayan şeyleri düşünüyoruz. Ama eşya alacak sevgili dinleyenler. Uygulama ile alakalı sorun yaşayan var. Hemen baktıralım abi. Hemen baktıralım. Çocukluk oyuncaklarım. Hiçbirini saklamamış vicdansızlar.

2006'da kaybettim yüzü, sattın mı dedi. 12 yaz önce gözlükleri kaldırdım kış gelirken, hala arıyorum gözlük. Bende de öyle, bende tam bir gözlük canavarıyım, hep kayboluyor.

Yeni bir ayakkabı aldım. Eve getirdim, kutulardan birine koydum. İki haftadır bulamıyorum. Dışarıya koysam götürdüler diyeceğim de. Evin içindeydi demiş. Dinlenme testinde 12 yıllık gözlüğümü kaybettim.

Serdar iyi yayınlar. Dolandırıcı. Arasana eğlenelim. Ya abi şimdi dolandırıcı diye bana eşinizi dostunuzla bazen aratmaya çalışıyorsunuz. Onun için bir ekran görüntüsü istiyorum sizden. Yani numaraya yazılması sadece şey yazan var mesela. Numaraya yazıp abi şunu bir arasana ya dolandırıcı falan diye. Arıyoruz mesela adama eniştesi çıkıyor. Onun için öyle yapamıyoruz. Kuzenim bağ evinde altın bilekliğini kaybetti. 3 ay sonra mısır koçanında çıktı. Geçen gün hanım da kaybetti bilekliği. Mısırların büyümesini bekliyoruz demiş.

0: Dur bakayım neymiş olay. Bir dolandırıcı pasladılar bana. Bakayım.
1: Efendim?
0: Alo.
1: Efendim?
0: Nedir abi bu dolandırıcı olayı?
1: Efendim?
0: Nedir bu dolandırıcı olayı? Serdar ben, Serdar.
1: Burada.
0: Alo.
1: Efendim?
0: Abim nedir bu dolandırıcı olayı?
1: Nedir bu dolandırıcı olayı? Ben sana anlatayım. Ne dolandırıcı olayı?
0: Abi şu telefonu sana zahmet, bir hoparlörden konuş. Hiçbir dediğini anlayamıyorum, kusura bakmayasın ya.
2: Şimdi geliyor mu?
0: Şimdi, hayatımın erkeğisin şu an. Evet.
2: Evet. Geçenlerde aradılar da bir alışveriş yapmışım sözde onlara göre.
0: Tamam.
2: Bana gelmiş fakat ben evde yokmuşum.
0: Tamam.
2: Geri gitmiş.
0: Tamam.
2: İşte bunlara elimizi verdiğimiz zaman kolumuzu kaptırıyormuşuz falan filan derken benden 90 bin liralık dava açılmış benim hakkımda.
0: Yok değil mi öyle bir şey, baktın yani? Yok.
2: Yok yok, devlete girdim, eşimi aradım, söyledim, o baktı, hiçbir yerde bir şey yok. Hatta icra dairesinde çalışan bir abimiz var, ona sorduk.
0: Tamam.
2: İnanmayın dedi.
0: Tamam, bu şimdi seni arayıp ne dedi mesela yani? Ben şimdi bunu arayacağım, bana mesaj çekmişsiniz diyeceğim, ne dedi bana yani?
2: 90 bin liralık bir dava varmış. Eğer hemen o gün ödersem 42.400'e düşecekmiş. Hemen bana IBAN gönderdi, bilmem ne yaptı. Ben konuşamıyorum zaten. Direkt bağlıyor adamı, insanı.
0: Anladım. Peki bir şey diyeceğim abi. Yani şimdi ben bunu aradığım zaman ne diyeyim? Beni aramış mısınız diyeyim, mesaj mı çekmişsiniz diyeyim, ne diyeyim?
2: Mesaj çekmişsin diyebilirsin. Arayabilir.
0: Tamam, ne demiş işte mesajda, ne demiş sayın abim? Onu söyle bana. Ne demiş sana mesajda?
2: Mesajda bana IBAN gönderdi. 42.400 TL para istiyor.
0: Hmm, ben şimdi arayıp şey desem olur mu mesela? Yani işte selamun aleyküm, bana bir şey göndermişsiniz, IBAN göndermişsiniz, ben anlamadım bunu filan diye.
2: Olabilir, oradan bağlayabilirsin eğer açarlarsa.
0: Olur, hadi bakalım nasıl açarlarsa.
2: Ben hatta onlara dedim ki, bana dedim hesabımda şu an benim şey jeton düştü. Hmm. Dedim ki benim hesabımda bloke var, siz dedim bana bir 10 bin gönderin, pat telefonu kapattı.
0: Anladım, iyi tamam kardeşim, tamam şimdi birazdan bakacağım. Bu gönderdiğim 501'li numara değil mi bu?
2: Aynen, doğrudur.
0: Tamam tamam abicim, tamam. Şimdi birazdan arayacağım, olur mu?
2: Tamamdır Serdar, iyi yayınlar.
0: Görüşürüz. Eyvallah abi, görüşürüz, sağ olun, teşekkür ederiz. Var olun, sağ olun. Evet, onun için birazdan arayacağım onu. Çok sevdiğim bir tişörtümü kaybetmiştim. Kaybettiğimi bulunca anladım demiş efendim. Bazı şeyler öyle oluyor ya. Aa, böyle de bir şey vardı diyoruz mesela, değil mi? Yürü be. Küpemi kaybetsem uyku uyuyamam. Deme ha, aman gider bak. Söyleyeyim.

0: Bazen dolandırıcılarda şöyle bir şey oluyor abi. Bana dolandırıcı numarası gönderiyorsunuz. Ben daha önce aramışım mesela onu. Bu da öyle mi acaba? Dur bakayım, çalıyor mu? Çalıyor mu? Şu an yok, bir şey yok. Dur bakayım. Şöyle bakalım. Hüseyin elin düğmede olsun da. Konuşmada. Çalmıyor adam. Meçhul yani bu, meçhul bir adam.
1: Aradığınız kişiye şu an ulaş...
0: Çok bekledi ama çekmiyor. Dolandırıcı metroda falan olabilir. Bir daha deniyorum. Hani bu dolandırıcı arayacağım zaman insanlar şey filan yazıyor. Abi arabadan ineceğim, inemiyorum. Abi şöyle oluyor. Abi hemen ara, hemen ara. Dur abi, dur, sıkıştırmayın Allah aşkına, dur arıyorum. Bir saniye arıyorum. Evet. Bu son yalnız, çalmazsa kapatırım. Yani biter iş. Hadi oğlum çal. Hadi çal oğlum. Hadi çal oğlum.
1: Aradığınız kişiye şu an ulaşılan.
0: Ulaşılan ya. Birini tokatladılar demek ki. Yani... Galiba birini tokatladılar. Ya. Gel hadi şerefine içelim bu aşkın. Renklensin gecelerimiz. Sevmeyi biz beceremedik. Bende de var bir dolandırıcı. Valla ekran kaydı olursa, hani böyle ekran görüntüsü olursa gönderirseniz bakarız. Çünkü şöyle bir olay var. Abi şunu bir arasana diyor. Ekran görüntüsünü gönderiyor. Mesaj 2019'da gelmiş. Yani onun için... Bir de bu dolandırıcılara ulaşmak da zor. Adam diyor ki mesela icra dosyam var diyor. Arıyorsun, ulaşamıyorsun. Arıyorsun, yok, ulaşamıyorsun yani.

0: yazdım.
1: Birkaç dinleyicim espri yapmış, diyor ki bir an benim telefonum çalacak diye çok korkuttunuz Serdar Bey falan yazmış. Güzel şaka, alkışlar size gelsin, güzel şaka. Güzel şaka.

Dinliyor olabilir Serdar şu an demiş efendim. Şükür canım, her kitleye hitap ediyoruz yani. Her aleme, cinler alemine kadar yayın yapıyorum biliyorsun. Kocam arabaya çok güzel paspas takımı almıştı. Böyle Mikeli fareli filan. Arabayı yıkattıktan sonra sereyim dedim. Bagaja koydum. Arabayı yıkattım. Gittim açtım. Bagajda yok. Kocama sordum. Ben ne yapayım Mikeli paspası dedi. Yıkamacıya sordum. Biz görmedik abla dedi. Vallahi kim aldı ne yaptı bilmiyorum. Koca arabada bir tek paspaslar takı paspas takımı kayıp demiş.

Evet. Dur bakalım. Çalıyor mu? Abi gönderdiğiniz dolandırıcılara lütfen siz kendiniz önceden bir kontrol edin. Hani bak, lütfen önceden bir kontrol edin gönderdiğiniz dolandırıcılara. Ulaşamıyoruz adamlara yani. Yok. Dolandırıcı arıyoruz, ulaşamıyoruz yani.

0: Bu çalıyor mu?
1: Uzlaştırma.
0: Aha, bu açıldı sanki, değil mi? Dur. Bakıyorum, dur çözeceğim. Şimdi çözeceğim. Uzlaştırma falan diyor, dur. Bakalım.
1: Fırma Hukuk Bürosu'na hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Görüşmelerimiz kalite standartları gereği kayıt altına alınmaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak ve temiz bir sicil kaydına sahip olmak büyük önem taşımaktadır. Uzlaştırma dosyaları için 1'i, ceza dosyaları için 2'yi, icra dosyaları için 3'ü tur.

0: Bekleyen müşterilerimiz arasındaki sıranız 11. Şu anda tüm hizmet...
1: Oo, kapattım. 11 ne 11? Sen beni bekle. 11 nedir yani? Hani... 11 nedir abicim, bu da bu kadar, hakikaten 11 kişi var mı ya? Sırada var mı harbiden? Acaba 11 kişi var. Şu anda dolandırıcı sırasında bekleyen var mı bizim içimizde şu anda? Var mı? Bana bir söyleyebilir mi acaba? Bunlar altıncılar gibi değil abi. Öyle hacı teyzemin evinde altın buldum falan diyen adamı arıyorduk, direkt konuşuyorduk yani. Biliyorsun değil mi? Direkt konuşuyorduk yani.

Uzlaştırma için bir, ceza için iki falan dedi. Dolandırıcı için kaçı tuşlayacağımızı söylemedi demiş efendim. Evet. Dolandırıcıda bile sıra var. Ben eniştemi arıyorum Serdar. Kaçıncı sıradayım bilmem. Ya bu enişte deyince niye bak ha? Hep böyle enişteler niye dolandırıcı? Hani dolandırıcı derken sizden gördüğümü söylüyorum ben.

arabuluculuk ofisimizi arayabilirsiniz demişler. Dur bir dakika arayayım hemen. Bir saniye. Hemen arayayım. Siz de ne kadar seviyorsunuz ya. Vallahi mevzu dolandırıcıya geçince başka bir şey konuşamıyoruz harbiden. Herkes numara göre bunu ara, şunu ara, bunu ara, şunu ara. Ya birine ulaşabilsek en azından bir tanesine. Dur bakayım çalıyor mu? Bu ne? Yok abi bu numaralı çalmıyor. Çalmıyor. Başka bir tane var onu arayayım.

Hafta sonuna girdi ya, sahile akmışlardır. Pazartesi ara demiş efendim. Evet, dur bakayım şuradan. Bir şarkı da gitsin ya, değil mi? Evet, şarkı da çalsın. Bugün işler kesat abi ya. Vallahi bugün işler kesat. Dolandırıcı düşüremedim yani. Yeni yeni avukatlar moda etmişler. Instagram'da falan görüyorum. Dolandırıcıyı arayıp kaydediyorlar böyle. Instagram'da yayınlıyorlar. Oğlum yapan var. Profesyonel, ben stüdyodan arıyorum yani onları. Yapmayın yapmayın. Ben davalara giriyor muyum? Avukatlar. Niye benim işime göz dikiyorsunuz? Birkaç avukata denk geldim böyle. Şimdi bak, bana böyle bir mesaj gelmiş. Arıyorum bakın falan diye. Babacım benim linki paylaşsana ya. Hani... Ben müvekkillerini alıyor muyum senin?

bu kadar. Anlaşılan bugün dolandırıcı bulamayacağız demiş. Vallahi bulamadık ya sevgili dinleyenler. Yok olamadık, bulamadık yani. Hiç değilse hasrete saygı göster. Bu kadar anla yeter. Beni dolandırdılar ama kuzenim dolandırdı. İstiyorsan vereyim numarasını demiş. Yok canım ne abi, kuzenini ne yapayım ben ya. Kuzeninlik bir şey yok bizde. Evet, İstanbul yol durumu sevgili dinleyenler yüzde kaçtır? Hüseyin'cim çiftler sende, tekler bende. Söyle bakayım İstanbul yol durumu yüzde kaç?

0: Hüseyin ara vermemiz lazım demiş. Tamam ara verelim, aradan sonra söyleyelim Hüseyin. Ver arayı gel hadi. Ver arayı gel kardeşim, sendeyiz.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında Bex planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında Bex planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu.
3: Reklam.

Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Alem FM. Dünya alem burada.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Geldik. Hüseyin ne demiş? %72 demiş. Bayburt diyorum. Bayburt. %69. Açıyoruz bakıyoruz. Oo, ikimiz de büyük patladık. Hiç trafik yok. İstanbul her yer akıcı olması lazım. %65. Çıkın çıkın gezin anacığım. Seda Sayan trafik. Asya yakası %65, Avrupa yakası da tek başına %65 sevgili dinleyenler. Kuzey Marmara, Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık değerli dinleyenlerim. İkinci köprü, Mahmut Bey gişelerde başlıyor trafik. Vallahi var yani, Çamlıca gişelere kadar var, nasıl %65? Ters istikamette de normalde açık olur, ters istikamette tıkalı. Nasıl %65 ya bu? Her gün olduğu gibi ya trafik. Neye göre %65? Birinci köprünün üstü, sağ solu, arkası falan.
1: Çamalakko.
0: Bağlantı yolları öyle. Bizim köy falan hep öyle olmuş. Avrasya Tüneli, tünele yaklaştıkça

Yalan ya. Malofon orayı bir saattir geçemedim demiş. Vallahi bana kızıyorsunuz ama İstanbul trafik durumu şu anda normal, resmi. Siteden bakıyorum. %65 abiler, ablalar. Şöyle yapalım, en güvenilir yol durumunu ben vereyim. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Buyurun yapıştırın bakalım. 0536 901 8902 0536 901 8902. Buyurun bakalım. Nasıl? Trafik durumu nasıl?

Trafik fakir işidir abi. Tüm zenginler tatilde demiş efendim. Ben buradayım. Ya bir şey söyleyeceğim abi. Şimdi hani kızma bana da. Hiç işi bilmiyorsun. Zengin adam Temmuz ayında tatile mi gider kardeşim? Ha? Zengin adam Temmuz ayında tatile mi gider ya? Hiç belli ki hep fakir tatili yapmışsın ya. Şimdi zenginin ne zaman tatile gittiğini söylemeyeyim de doluşmayın oraya. Temmuz'da tatile giden adam bize ya şimdi hani neyse bir şey demiyorum. İki tane zengin tatili vardır abiler. İki tane. Bir tanesini söyleyeyim, diğerini söylemeyeceğim. Bir tanesi Haziran gelmeden önce gider, ta Eylül ayında, Ekim ayında geri döner. En zengini budur. Bir de çalışan, işinde gücünde olan, işi gücü bırakamayan patron zenginler vardır bir de. İşte onların ne zaman gittiğini söylemeyeyim ben. Çünkü doluşuyorsunuz, çok zor oluyor ondan sonra. Zor oluyor. Çok zor oluyor. Ama zengin tatili iki tanedir. Dediğim gibi bir tanesi Haziran gelmeden gider, kaçar. O dört ay falan takılır. İşte Ege'de, Akdeniz'i falan oralarda takılır. Bu en zengini. Bir de normal böyle işinde gücünde olan böyle şirketi bırakan hani şey var. Ya vallahi şirkete bırakamıyoruz ya falan. Onların tatil alanı var bir de. Tatil şeyi var. Hani düşün bunu, fakir tatili olduğunu şuradan düşün. Bizim Fatih'le Umut bu ay çıktı tatile. Başka da bir şey demiyorum.

0: Bakırköy kilit. Sadece fotoğraf gönderenler var. Değerli dinleyenlerim be. Yani memleketin her yerine bir fotoğraftan ayıkacak kadar hakim değilim. Bana yazıyla yazarsanız çok sevinirsiniz efendim beni.
1: Peki aşkın alası konuşarak anlatamam sana aşkımı. Anlatırsan aşkımı belki.
0: Dalaman'dan Marmaris yönü yoğun akıcı. İstanbul plaka araçlar çok fazla burada demiş.

Siz ne zaman tatile çıkıyorsunuz demiş. Efendim takipte kalın. Bakacağız. İşte aşk Balta Limanı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yolda her akşam araçlar kaynak yapıyor. Hani polis ve kamera. Görseler ceza olur da işte bazen gözükmüyor. Üsküdar'da birazcık çözdüler onu köprüye bağlanış noktasında. Bulutlar çağırır. Bursa Acemler Kilit Uludağ yolundan eve gidiyorum. Trabzon Havaalanı meydan gidiş geliş paket. Bursa İzmit otoban yolu kilit, kaza olmuş, yarım saattir aynı yerdeyiz.

Hüseyin, uygulama ve siteyle alakalı sorun yaşayan dinleyicilerimiz var. Bir tanesini işaretledim. Sana zahmet Selahattin'e bir bildir. Olur mu kardeşim benim? Ankara bomboş. NATO sağ olsun.

0: Ankara'da NATO zirvesi sebebiyle belirli kurumların da tatil olmasından dolayı oldukça rahat trafik.
1: Peki. Söylemedi aşk kuramların geçici mi?
0: Sırf zengin gözükmek için senin tatile çıktığın zamanı kontrol edeceğim demiş. Yani yorum yapmayayım şimdi. Öbür radyocular şey oluyor, kıskanıyor sevgili arkadaşlar sonra. Yani. Kıskanıyorlar, kıskanıyorlar yani. Ya o tarihte gitti, biz niye ya falan. Kıskanıyorlar onun için. Ben yorum yap. Şunlar bir gitsinler de şey yapalım, müdahale edemeyecek ya şimdi. Benden sonra Fatih'in yayını var. Ben şimdi nasıl rahat rahat yapıştırayım? Evet. Şunlar bir gitsinler, pazartesinden itibaren yapıştırırız. Merak etme. Şimdi adam benden sonra yayına girecek, ne diyeyim yani? Onun için. Ha ha diyelim pazartesine kadar.
1: Bakma öyle, sileceksen beni bir kalemde, ellerin okşaması.
0: İzmir neresiymiş burası? Altın yol gidiş geliş.
1: Alo! Yine de gözlerime bakma, ya bana atma kanayan kalbimle.
0: Ankara'nın boş olduğu doğrudur ama trafiğe de denk gelirseniz milim ilerlemiyor vallahi demiş.
1: Sileceksen beni bir kalemde, ellerin okşamasın, saçlarım ak düşecekse.
0: Çevremde ne kadar insan varsa hepsi tatilde. Onlar işte hep şey yani. Kredi ayı bu ay, biliyorsun. Krediyi çekip tatile giden onlar. Bir de tatile gidenler niye influencer oluyor, onu da anlamıyorum. Yani.
1: Hepsi... Yine de gözlerime bakma, ya bana atma.
0: Yaşar abi yazmış. Diyor ki. Kafanızı kaldırıp çevreye bir bakın. Etraf zengin gözükmeye çalışan orta hallilerle dolu demiş efendim. Ya. Ya. Hüseyin zaman yok yazmış. Ne zaman yok yazmış? Bunu eskiden yazmış galiba ya. Siz trafik durumunu yaza durun. Benim de günün en sevdiğim saatleri yaklaşıyor, onu hatırlatayım size. Akşam yemeği saati. Çünkü ben hava karardıktan sonra yemiyorum biliyorsun. Akşam yemeği sağlamıyorum ama akşam yemeğini. Yolda olanlar, evde ne yemek var diye düşünenler. Menüde ne olursa olsun sofranın eksilmez bir misafiri her zaman baş köşede olsun. Şöyle bardağı dökerken köpüren, her yudumda içimizi ferahlatan Sarıyer Kola. Yanında ister güzel bir ev yemeği olsun, ister hızlıca söylenen bir pizza. Bugün bende şansıma ev yemeği var Sarıyer Kola'nın yanında. Bizim insanımızın sofrasına yine bizim o tanıdık samimi lezzet yakışır sevgili dinleyenler. Eve dönerken bakkaldan, marketten, oradan buradan Sarıyer Kola'yı kapmayı unutmayın. Gece Serdar yayında da size eşlik etsin. Ben konuşurken hani şakaları bana, serinliği ona bırakın. Sofranın neşesi de yerine gelsin. Afiyet olsun. Kulaklarınız bende kalmaya devam etsin sevgili dinleyenler. Devam etsin. Hüseyin bir ara versin, aradan sonra gelelim. Ver Hüseyin'cim arayı.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses

0: Etikon. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Hereke Körfez arası felç. Kuzey Marmara'yı tercih edin. Aa, yarın da Kefken'e gideceğiz. Hani gündüz gidip akşam döneceğiz. Merak etmeyin, öyle deniz beniz filan değil. Hani ben gezince mesela rahatsız olanlar var mesela. Oh tabii ya, gez ya filan. Merak etmeyin ama ya, rahatsız olmayın, gezecek bir şey değil yani. Bugün hanım bizim evde pizza yaptı. İşte yanında sarıyer kola o zaman. Pizza, bak aklımı çeliyorsunuz. En sağlam yediğim akşam yemeği. Tavsiye ederim sevgili dinleyenler. Hepinize de selam ederim. Özellikle bu sıcaklarda da. Hava karardığı zaman yemek yeme işini bitirdim. Bitirdim. Hava karar. Mesela karnım acıkıyor. Diyorum ki dur bir şey yiyeyim. Bir bakıyorum hava kararmış ya da kararmaya başlamış. Olay bende bitti. Hani şey diyen oluyor mesela böyle. Ya püsküt müsküt kraker mraker falan onlarla geçiştir. Yok, onu bile yemiyor. Hava karardı mı olay bitti. İlk bir hafta çok zordu yani, gerçekten çok rüyalarıma giriyordu. Böyle geceleri uyanıyordum, lan yesem mi acaba kimse görmeden filan dedim. Kendim görüyorum zaten, kimden saklıyoruz ki. İlk bir hafta çok zorladı, ondan sonra bir sıkıntı yok.

Yolda böyle eve gitmeden önce telefon açıp menüyü soran var mı? İşte yengeye, annesine, işte kardeşine ya da ev arkadaşına. Ya tek yaşayanlar tabii o konuda birazcık şanssız. Menüyü soramıyorlar çünkü eve gittiği zaman ne yiyeceğini biliyorlar. Hani eve gittiğinde. Ben mesela tek yaşadığım dönemlerde evde hani hep biliyordum ki mesela yarım kalıp peynir var. Tost ekmeği var. İşte ton balığı var falan filan gibi şeyler biliyordum ben. Eve gitmeden önce arayıp menüyü öğrenenler aramızdan bir el kaldırsın bana. Aramızda mı yani? Ha? Ben öğlenden soruyorum. Onun hayaliyle yaşayanlar var değil mi? Hani mesela öf akşam köfte varmış ya saat kaç 3 aman yarabbi ya. Bazen şey oluyor mesela dışarıda yemek yiyelim mi diyorum. Şey diyorlar mesela abi akşam evde atıyorum mesela akşam evde pizza var ben dışarıda yemeyeyim ya.

Senden duydum yaklaşık bir aydır ben de hava kararınca yemek yemiyorum demiş efendim. Ben öyle birisi duysun diye değil de bana doktor da söyledi. Yani öyle bir rahatsızlıktan hastalıktan değil, sağlıklı olan bu. Geceleri çok ağır yeme dedi. Ben hiç yememeyi tercih ediyorum. Bol su içiyorum özellikle akşamları, geceleri bol su. Bu tabii birazcık uyku düzenimi bozuyor. Zaten uyumuyorum da uyku düzenimi bol su içmek bozuyor. Niye olduğunu anladınız. Her gün sorduğum bir soru var. Gelirken bir şey lazım mı? Diyorlar mı bari? İş çıkışı hanımla hep ne yiyeceğiz konuşması oluyor. Az önce evi aradım sordum. Zeytinyağlı dolma var. Yanında böyle mis ya, vicdansız. Hiçbir şey kıskanmam da zeytinyağlı dolma deyince öyle ne bileyim et, baklava, börek falan yaz. Aman bana ne derim de zeytinyağlı börek, zeytinyağlı börekle düşün o kadar gitti aklım. Çünkü bu zeytinyağlı şeyin sarmanın, ona dolma deyince de kızan bir kitle var. Hani kadına bayan deyince kızıyorlar ya mesela, o kitle mesela zeytinyağlı dolma deyince de kızıyor. Zeytinyağlı sarmaymış onun adı. Onun dışarıda satılanı, ben bu yaşa geldim güzelini kalitelisine denk gelmedim arkadaşlar. Onu evde ananın babanın yaptığı güzel. Öyle dışarıda bazen böyle şarküterilerde falan, böyle mezecilerde falan satılıyor yani. Ben güzeline denk gelmiyor. Ya sert oluyor, ya böyle dağılmış oluyor falan. Ya böyle parmak kadar değil, kol kadar sarmış oluyorlar falan. Yani. Bir de neyi kıskanırım biliyor musun? Güveçte kuru fasulye. Normal değil ama güveçte. Çömlekte var ya hani, böyle çömlekte. Böyle çömlek, çil çömlekte yapıyor. Bir de onu kıskanırım.

0: Ufaktan veda ediyorum ben. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih'imle size iyi eğlenceler, iyi yayınlar diliyorum sevgili dinleyenlerim. Ben akşam saat 10'da geleceğim bir daha. Akşam saat 10'a kadar olur da ulaşmak isterseniz. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası aklınıza neresi gelirse Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com sevgili dinleyenler. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Reklam.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sepetinde. Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
1: gazoz. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
4: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Görev süresi dolan mevcut Başkan Ertuğrul Doğan, kulüplerin çağrısı ve desteği üzerine başkanlık görevine devam etmek kararı aldı. 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında bugün İspanya ile Belçika karşı karşıya gelecek. Maç saat 22'de başlayacak. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi tamamlandı. 20 takımla oynanacak 1. Lig'de yeni sezon 7 Ağustos'ta başlayacak.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 14.349 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 98 kuruş, euro 53 lira 71 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 35 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 27 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.356, yarım altın 20.275, çeyrek altın 10.148, gram altın ise 6.205 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 30, Ankara ve Antalya 31, İzmir ve Adana 35, Kayseri 32, Trabzon 26, Erzurum 29 ve Diyarbakır 40 derece.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
7: Parafly'in katkılarıyla.
9: Güzellikler dünyası.
10: Parafla Hollanda Amsterdam'dayız. Amsterdam Hollanda'nın başkenti ve ülkenin en ünlü şehirlerinden biridir. Tarihi kanalları, etkileyici mimarisi ve canlı kültürel yaşamıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Anne Frank House, tarihi önemiyle her yıl milyonlarca ziyaretçi çeker. Bisiklet dostu sokakları, sanat galerileri ve renkli kanal evleri Amsterdam'a eşsiz bir atmosfer kazandırır. Şehir, tarih, sanat ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu büyüleyici bir destinasyondur.
7: Paraflayın.

Fatih Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: İyi akşamlar, saygılar. Haftanın son yayını. Tatil öncesi son yayın. Serdar'ıma teşekkür ederiz, var olsun. Vay be, bitti be. Aktı be. Allah aktı. Güzel bir yayın olması için elimizden geleni yapacağız. Ben daha sormadan geldik diyenlere de teşekkürlerimizi iletiyoruz kıymetli dinleyiciler. Ankara'da herkes çok mutluymuş. Serdar'dan duydum, öyle söylüyorum. İnşallah gerçekten öyledir. Çok sakinmiş sokaklar da onu söylüyor. Şevvacığım merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Saygılar.
1: Saygılar.
0: Kıymetli dinleyiciler, muazzam bir akşam olması için kızımız sabahtan beri çalışıyor. Asistan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Sena da bize beraber çıkıyor. Biz yokken Şevval ve Hüseyin olacak. Onlara kolaylıklar dileyelim. Allah yardımcınız olsun çocuklar. Allah yardımcınız olsun. Fatih Hoca öyle diyordu. Bakayım merkezcikler gelmiş mi? Güzel. Ekran fena değil. Ya güzel görüyorum. Ama daha kalabalık olursa daha iyi şakaları sunarız. Çünkü neden? Kitleye göre şaka dozu belirlenir. Bizde olay odur. Olay odur. Zaten primi de ona göre alırız efendim. Şaka başı çalışıyoruz. Şaka başı. Fatih Bey seni... Beni protesto mu ediyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Eyvallah. Ramazan Baltacı. Evet, mecburen mi? Ramazan Bey. Protesto sebebinizi yazmanızı istemeyeceğim. Çok doğru yapıyorsunuz efendim. Evet. Şimdi Ramazan üstte çıktım tabii, mesajlara baktım. Mesajlarda ağır hakaret bir şey yazmış. Hem de benle de ilgili değil, Sena ile ilgili bir şey yazmış. Bir benzetme yapmış kendisi. Ben de söylemedim. Sonradan ben o manada demedim. Sonradan özür mesajları bir şeyler falan yazmış. Onları da okumamışız, sallamamışız. Sonra seni protesto ediyoruz. Vallahi yani istediğiniz kadar protesto edebilirsiniz. Bu üslupta, bu kafa yapısından biri benim kitlem değil. Efendim. Ben size hitap etmiyorum. Türkiye'de milyonlarca radyo programı var. Dilediğinizi dinleyin. Saat 8 geçiyor, 18.08 geçiyor, bir daha hala mesaj atıyor. Belki gönlümü alır diye herhalde şey yapıyor, düşünüyor. Seni protesto ediyorum için. Şimdi bu kadar da laf söyledik, normalde kanal değiştirmiş olması lazım. Mesaj yazarsa kendi dediğini yemiş olur.
1: Evet.
0: Şimdi birazdan mevzu. Ama mevzuya geçmeden bir daha altını çizeyim. Burada yazdığınız mesajlar öyle hayali birilerine değil, bize. Üslup çok önemli. Onun altını çizeyim efendim.

0: Vallahi şarkılar denk geliyor, ben ayarlamıyorum. Sinir rahat dileyebilmek için bebeğimi uyutuyorum. Songül Dağdemir yazmış. Hiç kendini öyle hayal ettim yani, bugün anne olacağım falan, nasıl olacak çocuğum olduğunda falan.
1: Doğru söyleyeyim mi?
0: Vallahi doğru söyleyeyim.
1: Etmedim.
0: İnsan ederle. Niye? Anne olacağım diye hayal etmiyor musun kendini?
1: Uğraşamam ben diye düşünüyorum ya. Sıkılırım, sonra kimseye de veremem, bana kalır.
0: Bana kalır.
1: Sonsuza dek benimle ne yapacağım?
0: Sonsuza dek benimle olan bir canlı.
1: Evet.
0: Beni de en çok korkutan bu, biliyor musun? Yani bir canlı var, sana bağlı. Evet. Sana bağımlı yaşıyor. Vallahi anne baba olmanın işte zor tarafı bence bu. Tam olarak burası. Zor olan kısmı burası. Çünkü bir canlı var, her şeyinden sen sorumlusun. Sonsuza kadar sana bağımlı. At yani sana 70 tamam. Yaşına da gelse. At sana tamam. Sat sana tamam.

Serdar dedi ki zenginler bu tarihte tatile gitmezmiş. Fakirler gidermiş diyor. Serdar mı? Ulan yıllardır radyo helikopterle geliyorum diyor. Bir tane göreniniz var mı? Helikopterini gördünüz mü Serdar'ın? Yalan dolan. Naz Akdoğan, ben de hayal etmemiştim ama iki oğlum var diyor. Öyle hayalle mayalle olmuyor bu işte.

0: Ben karşımda sevgilim varmış gibi yazıyorum. Çünkü siz benim en büyük enerjim, en büyük mutluluğum. Ya Allah, delireceğim. Gökhan abi teşekkür ederiz. Var olasın, var olasın. Şimdi Mustafa Ok abimize selam çakıp akşamım seni prostat ediyorum yazmış. Protesto da değil, başka bir dinleyicimiz yazmıştı. Şimdi birazdan mevzu vereceğiz kıymetli dinleyiciler. Kalabalığı gördük, çok da mutlu olduk. Güzel bir akşam olmasını temenni ediyoruz inşallah. Efendim, dur bakalım şunları kapatalım. Evlat gibisi yok. Ya tamam, girmeyelim bu odaya şimdi. Evlat başka abi, evlat. O kapıyı açıyor, baba diyor ya. Şimdi şunun altını çizeyim sevgili dinleyiciler. Bir aksilik olmazsa eğer birinde, 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a gelme ihtimalimiz var. Bir aksilik olmazsa eğer. Bak altını çiziyorum. Olur da bir aksilik olur, benlik değil. Ama şu anda görüşmeler bu yönde ilerliyor. Kahramanmaraş'a gelme ihtimalimiz çok yüksek. Orada bir yayın yapma ihtimalimiz çok yüksek. Ben kurtlu olduğum için normalde ekip, organizasyonla ilgilenen ekip dedi ki söylemeyelim şimdi. Şimdi zamanı değil ama ya ben söyleyeceğim ya dedi. Çünkü Kahramanmaraş'a ayrı bir sempatimiz var. Çok fazla seviyoruz. Kahramanmaraş'taki dinleyicilerimizi bir görmek ister tabii kitleyi de. Buradayız, bekleriz gibi böyle yalandan da olsa. Hani ooo buraya mı geliyorsunuz falan. Kahramanmaraş'a 1 Ağustos'ta gelme ihtimalimiz çok yüksek. Bir hafta sonu yayın olma ihtimali yüksek. Ki öyle de olacak herhalde. Zaten 1 Ağustos cumartesiye denk geliyoruz. Zaten hafta sonu yayın olursa. Ben de geleceğim mi?
1: Ben geliyor muyum?
0: Ben de geliyor muyum? Sen de mi gelmek istiyorsun?
1: Evet.
0: Allah Allah. Bakalım bir konuşalım, aramızda bir konuşalım.
1: Tamam.
0: Çünkü yer olmayabilir.
1: tamam peki.
0: Şevval de gelmek istiyor. Neden olmasın canım? Çok şey isterim. Yapalım. Damla ablanla konuşalım. Şevval de çok istiyor.
1: Kız. Dondurma yeriz.
0: Ha, dondurmaya mı gidiyoruz?
1: Evet.
0: Hayır kız, başka büyük planlarımız var orada. Canlı yayından sonra başka şeylere gideceğiz. Yemekle alakalı ama dondurma değil.
1: Tamam,
0: dondurma
1: olur,
0: değil.
1: Tamam, olur.
0: Bunu söyleyeyim. Japonya'ya gelme ihtimaliniz var mı demiş. 81 koduyla Japan Beat Store diye bir yer yazmış efendim. Aa, Göksel Çetin mi adı? Altta mesajlarda var. Vallahi keşke gelsek Japonya'da bir yayın.
1: Çok ne güzel olur, olmaz değil mi? Mı?
0: Vallahi çok güzel olur ya. Yayını neyle açacağımız belli.
1: Neyle?
0: Barış abinin Japonya konserinden. Biliyorsun değil mi? Barış
1: evet,
0: abinin Japonya
1: ki.
0: Konserine. Tabii. Oradan bir eseri bir ucundan inceden vermeyelim mi?
1: Verelim.
0: Verelim efendim. Dur bakalım, Barış Manço Japonya konseri. Nane limon kabuğu benim o şeyden. Konserden
1: mi?
0: Favorimdir. Ama adı ne diye kayıtlı bilmiyorum. Herhalde nane limon kabuğudur. Dur bakayım. Şuydu değil mi? Şu olması lazım. Tabii uzun konuşuyor Barış abi başında. Evet. Konuşuyor. Ya bu çok güzeldir bu ya. Japonya'daki dinleyicilerimize armağan ediyoruz. Ulan ne güzel bir şarkı bu.

Origami. Taşıma şima şti. Allah rahmet eylesin Barış abi. Şimdi mevzu vereceğiz ama tabii Kahramanmaraş'a sistem dolu mesajlar geliyor. Bir senedir geleceğim diyorsunuz. Yalan çürüyor.

0: Haklısınız, doğrusunuz. Bu sefer galiba şeytanın bacağını kıracağız. Japonya konseri 1996'daydı. Bunu hatırlayacak kadar sağlam hafızaya sahip dinleyiciler var. Tam da konumuz bununla ilgili, biliyor musunuz? Konu bugün çatallı. İki sorumuz var. Hafızam o kadar kuvvetli ki ya da hafızam o kadar zayıf ki, konunun istediğiniz yerini kullanabilir, değerlendirebilirsiniz efendim. Yani isterseniz kuvvetliyse hafızanız buradan, değilse diğerinden yazacaksınız. Hafızam o kadar zayıf ki ya da hafızam o kadar kuvvetli ki, istediğiniz gibi konunun tadını çıkarır. Var mı hafızanla ilgili bir şeyin tespitin yavrucuğum?
1: Bazen çok kuvvetli. Bazı durumlarda, bazı durumlarda
0: işine geldiği yer.
1: Aynen,
0: yani.
1: İşine geldiği gibi.
0: Tamam, tahmin ettim.
1: Mesela bizim ünlülerin burçlarını biliyorum ezbere.
0: Saçma sapan bilgiler.
1: Ama mesela bir sınav olsun, konu olsun aklımda kalmaz.
0: Kalmıyor.
1: Evet.
0: Evet efendim. İnsan hafızası böyledir zaten. İşine geldiği şeyi hatırlar, işine gelmediği şeyi
1: hatırlamaz. Tam olarak bu.
0: Sevgili dinleyiciler, siz de Şevval kızımız gibi uyanık mesajlarınız varsa bizlere yazınız. 536-901-8902 Alem FM WhatsApp hattıdır. Hafta içi her gün dinle, 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım. Şimdi kısa bir ara, ara dönüşünde devam. Hafızam o kadar zayıf ki ya da hafızam o kadar kuvvetli ki. Bakalım neler gelecek. Bir çay molası sonra buradayım.
2: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da. Modunu seç, müziğini dinle. Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
9: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: Bir araba dolu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
12: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
13: Sigma

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Kahve makinesi deyince vatan.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Şahane yaz festivaliyle kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Bu yaz Puffy'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere Getir.
7: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
8: Vedettin abiye soralım. Hocam, öğretmenim, evet. Rahatlıyorum dediğin ne var otoban kenarında beklemek dışında?
9: Valla oğlumun kokusu ya.
8: Ay canım benim.
9: Çocuk kokusu.
8: Babalar evlatlarına düşkündür. Eyvallah ama hiç böyle bir şey. Benim babamı yayına bağlar. Seni ne rahatlatır? Galatasaray'ın galibiyeti der. Ona oğlumun evet. kokusu falan.
9: Çocuklardaki masumiyet başka hiçbir şeyde yok. Dolayısıyla belki de o rahatlatıyor bizi. Kendi çocukluğumuzda hatırlıyoruz.
8: Kaç yaşa kadar çocukların masumiyeti? Erkek çocuklar için özellikle.
9: Valla ergenliğe kadar diyebiliriz.
7: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

Abi bak biz bir şey yapmıyoruz. Durduk yere Banu Hanım ben kısa kaldım yazmış. Banu Hanım yani böyle bir söyleyici kızıyorsunuz. Siz yazınca oluyor değil mi? İK müdürümüze saygılarımızı gönderiyoruz.

0: Hafızam o kadar zayıf ki babamın arabasının anahtarını Kastamonu'ya getirip orada unuttum. Bir sene İstanbul'da anahtar aradık diyor. Var mı unutma oyun?
1: Her şeyi.
0: Her şeyi. Hafızam o kadar iyi ki 90'lar şarkılarını ezbere bilirim diyor. Ama bir o kadar da silik. Yazdığım kazıkları unutuyorum diyor. Şarkılar tamam da diyor. Ne oldu?
1: Yediğim.
0: Ha yediğim. Abi adam da zaten yediğim yazmış. Ben niye yazdım diye okudum.
1: Ben de onu anlamaya çalıştım.
0: Kafa tatilde. Kafa, vallahi kafa tatilde. Kafa tatili bu işte.
1: Bu.
0: Hafızam o kadar kuvvetli ki ya da hafızam o kadar zayıf ki. Mevzuyu istediğiniz yerden değerlendirebilirsiniz efendim. Hafızam o kadar kuvvetli ki evime bile konumdan gidiyorum. Ya buna bak, uyarıyorlar ha. Doktorlar uyarıyor, diyor ki farklı yollardan gidin, navigasyonda gitmeyin. Alzheimer olursunuz Allah korusun diyor. Ben demiyorum, uzmanlar diyor. Oytun Erbaş. Oytun Hoca, saygılar. Keşke bir gün gelseydi, konu kalsak. 50 kere söyledik, bir kulağına şey olmadı, gitmedi ya. İletişimde kuramıyoruz adamla, ulaşamıyoruz ya. Zor biliyor musun Oytun Hoca'ya ulaşmak?
1: Öyle mi, neden?
0: Ne bileyim, ulaşamadığımız için. Hafızam o kadar zayıf ki ya da kuvvetli ki. B12 eksikliğinden dolayı hafızam kötü. B12 yenisi yaptırmayı unutuyorum diyor. Öyle bir kötü diyor. Çıkmaza girdim demiş efendim. Hafızam o kadar güçlü ki annem inanamıyor. 1 yaşında oturduğumuz evin tasarımını hatırlıyorum. Bunu ben de hatırlıyorum. Bizimkilere inandıramıyorum.
1: Bunu ben de hatırlıyorum, biliyor
0: musun? İnandıramıyorsun. Ben diyorum ki bak, ben böyleydi diyorum, şöyle bir kıyafetim vardı diyorum. Fotoğraflardan görmüşsündür diyor. Doğru bir data, evet doğru, fotoğraflardan görmüşsündür. Ama hareketli hatırlıyorum.
1: Ben de.
0: Ne yaptığımı hatırlıyorum. Yani geriye dönüp 1-1,5 yaşına kadar var bende şeyler.
1: Ha, 1,5 bende yok.
0: Sende kaç var? 1 var, 1,5 mu yok?
1: 2 var.
0: O arayı render alırken orayı silmişler.
1: Silmişim.
0: Orası yok. Evet efendim. Hafızam o kadar kuvvetli ki. O kadar kuvvetli ki ben bir şey anlatıyorum. Abim, ablam nereden hatırlayacağım? Bebektim, bizden duymuşsundur. Ama bak yine aynı mevzu. İnandıramıyorum diyor. Bir de dalga geçiyorlar diyor. 36 yaşındayım. Hala da aynı demiş efendim. Hafızam o kadar zayıf ki yediğim kelimesini yazdığım olarak okuyorum. Ha, ben bana şey. Yani. O hafızayla ilgili değil ya. Gözlerle ilgili be. Hafızam çok kuvvetli. İş yerinden biri bir şey yaptım, unutmam demiş efendim.
1: Kin o biraz.
0: Kinleme.
1: Değil mi?
0: Var mı kin? Kinim var
1: ben
0: mı?
1: Bende çok
0: kinim,
1: var.
0: Bende de var.
1: Yükselenim ya, akrep benim.
0: Öyle mi? Evet. Benim yükselenimle alakalı değil. baba tarafından. Evet. Bende hocamızın numarası vardı, Oytun Hoca'nın. Belki ararsınız. Rabia Hanım yazmış. Ay Rabia Hanım, bizim şeyimiz olur musunuz ya? Organizasyon şefimiz. Siz iletişime geçseniz. Oytun Hoca'yı yayına alsak. Sabah yayının ama tabii yani. Sabah. Çünkü onu bir bizim Umut'la bir çarpıştırmam lazım. O zaman lezzetli olur. Hafızam o kadar zayıf ki. Bunu geçiyorum. Efendim 22 Mayıs 26'ya kadar iyiydi. 2026'ya kadar iyiydi. Babamı kaybettim, ondan sonra hatırlamıyorum diyor. Dünyam durdu Ayşe Hanım. Başınız sağ olsun efendim. Mekanı cennet olsun. Böyle mesajları okuduğun zaman ekip olarak bize bir durulma geliyor. Evet. Böyle bir şey oluyoruz. Allah size uzun ömür versin diyelim. Konu hakkında önemli bir şey diyeceğim ama konu ne diyor? Hafızam biraz zayıfladımış. Güzel şaka, sevdik. Konu neydi, hatırlatır mısın? Bak. Güzel şakalar. 1990'da askerde bölük yazıcısıydım. Her 3 ayda bir gelen 300 acemi askerin ad soyad memleket, hiçbirini unutmuyorum. 100 kere yazdığım için olabilir demiş efendim. Olabilir. Ben mesela yazarak öğrenenlerdenim. Okul hayatımda çok zorlu bir süreç yaşadım. Yani bazısı vardır, duyar öğrenir ki evet. Zaten bu öğrenme şekillerinde bayağı bir eğitim olarak veriliyor bu. Her öğrenci doğru, her öğrenci aynı şekilde öğrenemez diye anlatılır. Ben mesela yazarak, yazma hala da öyledir. Bir şeyi yazmam lazım filan. Sen bilirsin mesela bir toplantı yaptığımızda hep bir kalem,
1: kağıt. Her şeyi yazıyorsun.
0: Her şeyi yazıyorum, sizden de onu istiyorum. Evet. Zaten diyorum ki herkes benim gibi. Ulan herkes benim gibi gerizekalı olmak zorunda değil. Sen de mi yazarak şimdi?
1: Burada herkes senin gibi.
0: Ya yazarak.
1: Farkında değiliz, herkes kalemle geziyor.
0: Ama ben dedim diye zannediyorum.
1: Hayır.
0: Unutuyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Abi bazısı yazmadan direkt duyuyor, tamam bende diyor. Mesela dijitalde bizim bir Arda diye bir kardeşimiz var. Çok yakışıklı bir adam, çok seviyorum onu. İyi bir yazılımcı. Dijital ekipte bizim bu sorunlarımızın %90'ını o uygulamada web tarafında Arda çözer. Bizi de çok sever sağ olsun. Bir dediğimizi hiç ikili ettiğini hatırlamıyorum. Arda hafızası bir kuvvetli. Bazen ben onun yanına çıkıyorum burada işte kata, dördüncü kata. Bazen o buraya geliyor filan. Finalde özetle Arda'ya bir şey söylüyordum başlarda. Ya hiç not almıyor. İçimden diyorum ki hiç sallamıyor biz herhalde ya. İşte 20 kalem şey anlatıyorum. İşte uygulamanın burası böyle olsun, web'i böyle yapalım, şurada şöyle olsun, burası böyle olsun. Aa, hiç not almıyor. Arda'ya sonra dedim ki kardeşim hiç not almıyorsun. Abi niye unutayım dedi. Benim işim o dedi. Tamam özür dilerim dedim ya, ben unutursun zannettim. Baktım adam gerçekten unutmuyor yani. Tam zehir bir kafa var.
1: Zehir ya.
0: Hafızası çok kuvvetli. Bir şey anlatıyorum 40 kalem hepsi tamam. Ya hemen olmuyor, bir sene sonra oluyor ama oluyor yani. Canım Arda, selam ederiz bir yerlerden bizi dinliyorsa. Hafızam kuvvetli ya da hafızam zayıf. Konunun istediğiniz yerinden paçasından tutabilirsiniz efendim. Cengiz Kurtoğlu çalayım dedim.

Canım Güllü'mü armağan ediyorum bunu. İsmail Güllü, Alem Efem'in eski personeli. Eski ama eski miyen. Oy turuncu numarası bende var oğlum, vereyim diyor. Adamdır İsmail Güllü, adamdır. Çok severiz. İsmail'im gönder gelsin. Başka ünlülerim varsa onları da at. İsmail. İsmail'im benim.

0: İşte tam da burası, bak bak bak bak.
1: Seni tanıyana
0: ya böyle bu ritim, bu ritim şarkılarda, İbrahim Tatlıses şarkılarında genelde bu ritim olur biliyorsun. Bu ritim şarkılarda niyeyse herhalde İbrahim Tatlıses'ten kaynaklı yine. Elleri böyle bir dua moduna açıp, evet. Şimdi kaldır öne, öne kaldır ellerini, dua eder gibi. Biraz ileriye, çok önde değil, ileride, ileride.
2: Heh, tamam.
0: Böyle ileriye doğru atma vardır biliyorsun. Bu ritimde ama yani. Rappam
2: pam pam ritik. Ferahlıyoruz. Bireyiz.
0: Falan gibi bir şey oluyor. Niye oluyor bilmiyorum ama şöyle bir oluyor.
2: Şey gibi, hip hop şarkılarında kafanın böyle aşağı inmesi gibi bir refleks değil mi?
0: Yaşa damat. Çok iyi tespit, tebrik ederim. Evet. Benim hafızam bir tek kavgalara zayıf. Hiç uğraşamam vallahi. Hemen unutur geçerim demiş. Hiç unutulamaz diyor. On numara bir tavır, tebrik ediyoruz. Güzel. Evet. Şunu kapatalım. Murat Kulustepe. Murat Bey, farkındayız. Uygulamada bir problem var. Ekip düzeltmeye çalışıyor. Android tarafında değil mi? Galiba iOS tarafında böyle bir problem var. Ekip düzeltmeye çalışıyor efendim. Dijital dünya yani, bir yerini düzeltiyorsun bir yeri bozuluyor. Böyle ya, bunu yapacak bir şey yok. Birazcık sabrınızı istiyoruz. En kötü alemfm.com'dan takip ediniz efendim. Web browserınıza yazınız, oradan play'e basınız, dinleyiniz efendim. Bir süre. O kadarcık sizde hatırımız vardır diye, kredimiz vardır diye düşünüyoruz. Uygulamada bir uyumluluk problemi var bazı telefonlarda. Müteahhitliğini yaptığımız kişinin TC'sini ezbere biliyorum diyor. Hafızam o kadar kuvvetlidir diyor.
2: Güzel. İnsanlar ne kadar akıllı ya.
0: Evet.
2: Ben mi böyle kaldım
0: estağfurullah,
2: acaba?
0: Estağfurullah. Gülşah Hanım da buna benzer bir şey yazmış. Hafızam çok kuvvetli diyor. 38 yıl önce verilen 11 haneli ÖSYM numaramı hatırlıyorum. Hadi canım.
2: Hadi, ya,
0: hadi bırak şimdi. Buna inanmam.
2: Ben şok.
0: Ben de iptal.

0: şeyle hafızanız dolu. Öyle yine ya. Bununla gurur duyan tayfadan mısın sen de?
1: Tabii
0: ben bütün doğum günlerini hatırlarım valla. Ne gerek var abi, telefon diye bir şey var ya. Kaydet oraya. Dursun orada. Yani sonuçta burası da bir hard disk ya.
1: Öyle
0: dolduruyoruz
1: ama...
0: ya.
1: Ama ne bileyim, böyle kutlamak isterim. Önceden kutlamak isterim.
0: O senin inceliğinden işte.
1: Evet, olabilir.
0: Benim SSK numarasını ezberi... Babamın SSK numarasını ezbere biliyorum. Hafızam çok kuvvetlidir diyor. Annemin, babamın, kardeşimin, eşimin, kızımın, kayınvalidemin. Kayınvalidemin. TC kimlik numaralarını ezbere biliyorum. Vay. Vay vay vay. Hadi yine aynı konuya gelelim. Nasıl ezberlemiştiniz TC kimlik numaralarınızı? Seninki nasıldı?
1: 43.
0: Hayır, yavaş. Öyle değil. Öyle değil. Tek söyle. Tek mi, ikili ikili mi ya? Kıbat söylemeye başladı.
1: 2-3-3-3.
0: 2-3-3-3 anladım.
1: Senin?
0: Benim, ben tek tek.
1: Ha, hani gerçekten
0: 6-7-8-7-3-2-5-6-8-9-10 falan gibi yani.
1: O kadar. Aa, ilk evet. Defa böyle birini duyuyorum.
0: Çok az var ya böyle ezberleyen.
1: Acaba hani neye denk geliyor? Öyle bir şey vardı bir ara.
0: Fal gibi mi yani? Hayır. Hani böyle yapan böyledir gibi
1: evet,
0: mi?
1: Evet gibi. Hani zeka... tiplerini gösteriyormuş diye bir şey duymuştum.
0: Şevval az önce söylüyor muydu? Vallahi söylüyordu. Hafızam, bunu geçtim efendim. Ben de tek tek ezberliyorum. 3-2-2 çok geldi ama bak. 3-2-2-2. Hep öyle ezberlemiş insanlar. TC'nizi nasıl ezberlediniz diye sorduk.
1: Sanırım sağ beyindi.
0: 3-2-2-2. Bir bak bakayım Google'da böyle bir data
1: hemen
0: var mı?
1: Bakıyorum.
0: TC numarasını ezberlemiş şekillerine göre.
1: Var.
0: Var mıymış böyle bir
1: var,
0: şey?
1: Var tabii.
0: Evet.
1: Hemen söylüyorum. 3-2-2 mi çok fazla geldi?
0: 3-2-2-2-2.
1: Sosyal ve müzikal oluyor.
0: Radyo dinliyorlar.
1: Mesela olabilir.
0: Müzikal seviyorlar.
1: Ama seninki yok.
0: Tek tek yok mu?
1: Tek tek yok.
0: 40 IQ.
1: Yok, tek tek gerçekten yok.
0: Allah Allah. Başka neler var söyle bakayım.
1: Başka 2-3-2-2 var. Naturalist, içsel diyor.
0: Dur, bunları reklamlardan sonra söyle.
1: Söyleyeyim.
0: Tamam, reklamlardan sonra TC numarasını ezberleme şekline göre şey mi? Karakter analizi.
1: Zeka tipleri.
0: Zeka tipleri.
1: Evet.
0: Çok ağır oldu. Dur bakalım neler çıkacak.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce...

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Efendim TC kimlik numaralarınızı ezberleme stilinize göre neydi? Zeka tipleri.
1: Evet.
0: Ben öyle demek istemiyorum ama öyle diyor şeyde. Tespitte. Peki nelerdi? Bir daha alsana. O kadar çok soran var ki şunu da sor şunu da sor diye. Bir söyle bakayım bir.
1: Mesela bir örnek vereyim.
0: Ver bakayım.
1: 2, 2, 2, 2 artı 3 analitik.
0: Analitik düşünmek ne demek yani?
1: Analitik.
0: Tam ne demek? Şu analitik diyorsun ama.
1: Sayısal gibi mi acaba?
0: Daha evet, sayısal zekası yüksek yani.
1: Evet.
0: Evet.
1: O var mesela.
0: Böyle sözel düşünmüyor.
1: Ben. Ay pardon, benim tam tersim.
0: Analitik, analizik. Öldü olmak.
1: Mesela şu çok yaygınmış Türkiye'de. 4-3-2-2. O da kişisel, içsel ve sosyal.
0: Analitik değil.
1: Analitik değil.
0: Yani çözüm odaklı değil.
1: Değil.
0: Değil.
1: Değilmiş. Mesela seninki yok. Sen tek tek.
0: Ya ben şimdi ben de reklam arasında ona baktım. Neymiş benimkisi diye. Yok abi, benimle ilgili yok ya. Tek tek ezberleyen yok.
1: Hani en fazla 2-2-2-2-2-2-1 var.
0: 3-2-2'yi de dinleyicilerimiz çok yazmış. Peki çok teşekkür ederiz Şevval'cim.
1: Rica ederim.
0: Bu engin şahane bilgilerin için hiçbir işimize yaramayacak. Saçma sapan falcılık üzerine dayalı bir tespit efendim.

0: o kadar kuvvetli ki bebekken aşı olduğumda altıma yaptığımı hatırlıyorum diyor. Annem diyor ki 1,5 yaşındaydın o zaman. Annemin kucağında, sağlık kucağında yürüdüğümüz yolu, üzerimdeki tulumun rengini hepsini hatırlıyorum. 43 yaşında demiş. Hafızasını çok güvenen bir dinleyicimiz daha efendim. Siz tatile çıkmadınız mı ya diyor Veli Bey. Daha çıkmadık Veli Beyciğim. Bu akşam inşallah son yayınımızı yapıp izne ayrılıyoruz. İnşallah. Aranızda böyle ciddi ciddi bekleyip olan bu saatte rahat rahat müzik dinleyelim. Tayfası mı var acaba? Bir alındım biraz, bir gücendim.
1: Bir tık alındın.
0: Bir tık gücendim. Gidelim, bizi istemiyorsanız gidebiliriz. Hafızam o kadar kötü ki araçta telefonu bulamıyorum. Müzik dinliyorum, görüşme yapıyorum. Yok diyorum. Dün Şevval sen mi anlattın bana?
1: Evet.
0: Cep telefonumu, cep telefonunun ışığıyla aradım. Evet. Doğru mu hatırlıyorum?
1: Doğru.
0: Kelto selamlar. Hafızam o kadar kuvvetli ki. Evet bak, bu dinleyicimiz de ÖSYM'deki giriş numarasını hatırlıyormuş efendim. Çok çok kuvvetli.
1: İnanılmaz.
0: Hanımla hep kavga ediyoruz. 2 gün sonra unutuyorum. O hiç unutmuyor diyor. Mersin'den Abdullah Aktaş diye bir dinleyicimiz. Saygılar Mersin. Evet, hanımlar hatırlar. Kavgaya genelde kadınlar hatırlar.
1: Asla unutmayız.
0: Yani unutmuş gibi yaparlar. Bir herhangi bir kavga anında o şeyin, o irini kusar o. Sen zaten 6 ay önce böyle yapmamış mıydın?
1: Bunu dememiş miydin?
0: Sen böyle böyle değil dememiş miydin hacım? Der. Sen dersin ki Allah da beni ne etmeye dersin. Tamam dersin, geçersin yani.
1: Bu arada kadınlar yapılana değil söylenene daha çok takılıyor.
0: Ya bırakırız efendim bu işleri.
1: Gerçekten
0: ya.
1: Gerçekten öyle. Ya bana yapılmış bir kötülüğü, yani fiziksel olarak yapılmış bir şey daha kolay unutuyorum ama bir söz, bir kelime yok. Hmm. Kadınlar çok daha zor unutuyor.
0: Öyle mi dersin?
1: Bence.
0: Neyse, kadınlar işine geleni unutur, işine gelmeyeni unutmaz. Evet efendim, merhaba, bende fil hafızası var, hiçbir şey unutmuyorum demiş ama o kadar. Mesela Serdar Bey. Serdar Beyciğim, ama bize bir örnek verin efendim. Sizin reklam arası gibi uzun mu olacak diyor inceden giydiren bir Kadir Han. Bir haftaya çok değil. Evet. Hafızam o kadar kuvvetli ki bugüne kadar izlediğim bütün filmleri baştan sona anlatabilirim diyor Hakan Bey. Ya ben de hayatta en çok neye özeniyorum biliyor musunuz? Bazısı mesela film anlatırken şöyle anlatıyor ya. Ya bilir misin, bir tane film vardı hani Yan Yollar diye. Orada Tom Cruise vardı. Anthony Blackburn ile beraber inanılmazdı. Orada Jack Human'la beraber sahne. Ya bütün oyuncular şeyler böyle hepsini anlatıyor ya. Ulan bize bir film soruyorlar. Ne hanımı arıyorum ben? Ne izledik? Biz en son ne izlemiştik diyorum. Oyuncuların isimleri, bir şeyler. Ya bizim Türk filminde de var öyle söyleniyor işte. Diyor ki mesela 78 yapı film vardı diyor. Kadir İnanır'la bilmem kim oynuyordu diyor mesela. Tamam, bizde de var ama böyle Amerikan filmlerinde daha bir havalı duruyor ya. Ya Brad Pitt'le Lovren Estefan oynuyordu, hatırlıyor musun diyor. Lan onu nasıl hatırlıyorsun sen ya?
1: Ya yönetmenine kadar, yönetmeninin çektiği diğer filmleri bilenler var.
0: Şimdi işin budur anlarım. İlgin, aşırı ilgin budur, onu anlarım tamam da. Ya adam sıradan halk kardeşim. Filmlerden konuşuyorsun, bir sürü detay veriyor. Lan nasıl aklınıza tutuyorsunuz böyle şeyleri? Ben hiç, bende yok ya. 3 yaşında olduğum ameliyatı hatırlıyorum diyor. Odayı, iğne yapan hemşirenin adını. Bu sefer ağır hakaret edecek. Doktorun üzerindeki kalemi hatırlıyorum. Be kardeşim.
1: Travma bu.
0: Beynini bana bağışla. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Hafızam çok kuvvetli diyor. İlk yani kıymetli telefonun kaybolması halinde bulunabileceğini öğrendiğim e-mail numarasını ezberlemiştim. Hmm. Ben de onu Emel diye okudum. Emi diye yazıyor ya. Ulan yakınlaştım böyle. Emel numarası ne diyorum. E-mail numarasıymış efendim. Onu ezberlediydim diyor. Hatırlıyorum. Doğru söylüyor. Emre Bey telefonlarda böyle bir şey vardı. O zamanlarda yani bize şöyle diyorlardı. E-mail numarasını ezberleyin. Ya da bir kağıda bir yere yazın. İşte oradan bulunur falan gibi bir şey vardı. Ben de ezberlediğimi hatırlıyorum. Ben unuttum sonra tabii.
1: Telefonu mu atıyordunuz?
0: Telefonun e-mail numarası, böyle bir şey numara giriyorduk. İşte kare bilmem ne yıldız falan gibi şeyler. Eskiden bunlar vardı, sen bilir misin?
1: E-postadan bahsediyoruz değil mi şu
0: of,
1: an?
0: Of Şevval ya.
1: E-mail.
0: E-mail numarası değil yahu. E-mail.
1: Ha, onu bilmiyorum.
0: E-mail. Yaz oraya e-mail diye.
1: E-mail.
0: Anne bu e-mail. Yeni aldığım koyunla diyaloğumuz. Evet, e-mail numarası. Buldu, gördün mü? Telefonun nevi şahsına münhasır numarası o. Senin TC kimlik numarası telefonun, öyle düşün.
1: Aa,
0: telefonun TC'si gibi, evet. Bir de eskiden işte böyle şeyler girilirdi yani. Kare 31 kare, yıldız 26 15 bilmem ne falan, seni arayanı öğren, gizli numaradan arama falan, biliyor musun bunları?
1: Gizli ha? Numarayı çok iyi biliyorum.
0: Neydi peki başındaki kod?
1: Kare 31 kare.
0: Aferin, aferin. Evet. Saniyelik unutkanlık var bende diyor. Telefonumu olduğum yerde unutuyorum. An sonra şey yapıyorum, hatırlıyorum. O film detayını anlatan kim biliyor musun? Nihat. Aa, Nihat abi, evet. Hepsini biliyor ya. Ben ona da sormuştum. Abi sen bu kadar nereden biliyorsun falan. Her şeyi detayına kadar anlatıyor. Yok şöyleydi böyleydi falan. Nihat abi çok iyidir o konuda. Evet, kendisinin yanaklarından ısırıyoruz. Selamlarımı iletin lütfen. Yıldız kare 06 kareyi biliyor musun? Neydi ya yıldız kare 06 kare?
1: Hiç bilmiyorum.
0: Dur bakayım, sen zaten nereden bileceksin? Sen de e-mail'i e-mail anlayan bir insansın. Şevval'cim, yıldız kare 06 kare neymiş biliyor musun?
1: Neymiş?
0: E-mail numarasını öğrendiğimiz işte bu kodmuş. Yıldız kare. Şimdi telefonlarda oluyor mu, bir deneyelim.
1: Deneyelim.
0: Hadi deneyelim bakalım, dur bakayım.
1: Hadi bakalım.
0: Rehber bölümüne geldik. Yıldız kare 06 kare. Vallahi oldu. Yıl kız oldu bende.
1: Aa, bende de oldu.
0: Her şey çıktı. İMEI, İMEI 2, MEIT diye bir şey çıktı. Bir de EIT diye bir şey çıktı. Barkodları tarayarak ve... Aygıt tanıyıcılarını paylaş. Ulan çok...
1: Bir de paylaşa da biliyorsun başka insanlarla.
0: Dur, sen de paylaşayım, sen de benim paylaşayım. Olur. Bir çay molası, yeni saatte artık telefonları stüdyoya yönlendirmeyelim mi? Allah'ın sen. Kısa bir ara, aradan sonra geliyoruz.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Akbal, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
5: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Görev süresi dolan mevcut Başkan Ertuğrul Doğan, kulüplerin çağrısı ve desteği üzerine başkanlık görevine devam etmek kararı aldı. 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında bugün İspanya ile Belçika karşı karşıya gelecek. Maç saat 22'de başlayacak. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi tamamlandı. 20 takımla oynanacak 1. Lig'de yeni sezon 7 Ağustos'ta başlayacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 35 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 27 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 30, Ankara ve Antalya 31, İzmir ve Adana 35, Kayseri 32, Trabzon 26, Erzurum 29 ve Diyarbakır 40 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
8: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
9: Bizim Yaşar zaten orada. Canım ciğerim Yaşar. Oradayız değil mi Yaşar?
10: Buradayım canım.
9: Nasılsın canım?
10: İyiyim canım. Sen nasılsın?
9: Sağ ol. Yanında şimdi biri geliyor. Yaşar mükemmel bir atlayış. Yaşar kötü adam gibi gülmeye başlamış. Bu adama ne oldu ya? Bu normal gülüyordu Yaşar. Yaşar sen normal insan gibi gülüyordun. Kötü adama dönmüşsün ya.
10: Meslek değiştirdim ya.
9: Vallahi biraz. Olabilir. Fatih orada mısın?
10: Oradayım. Buradayım abi. Oradayım diyorum.
9: Oradayım mı? Abi bir tane normal dinleyici yok mu? Kurban olayım ya. Orada mısın diyor. Oradayım abi diyor.
10: Oradayım abi.
11: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alemde.
9: Şimdi telefonlar stüdyo yönlendirilecek. WhatsApp'tan ara beni. Ben müsaitim. Müsaitim yazan iki dinleyici lazım. 536-901-8902. 536-901-8902. Ben müsaitim diyenleri bekleriz efendim. Tanıdıklar yazıyor ara beni. Yok yok. Tanıdıklar almıyoruz efendim.

0: Bence şarkının en güzel yerini biliriz, biliyor musunuz? Şandı bitti diyor. Biliyorsunuz 90'lar şarkılarında böyle şeyler var. Şandı bitti saygısızca. Ya da bir şey förü de var. Bu sosandan da öyle bir şey vardı. Böyle ilk heceyi söylememe. Öyle bir trend mi vardı acaba, neydi? Böyle şimdi düşünsek bir iki tane daha buluruz illaki. Ümit Bey geldi. Ümit Bey iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Saygılar efendim, nasılsınız Ümit Beyciğim?
1: Sağolsunuz.
0: Dana gibiyiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Ümit Doğan İzmir'den arıyor. Öğrenci işleri memuru. Ooo, zorbalayalım mı Şevval?
2: Olur valla. Çok da güzel olur.
1: Ya bir şey söyleyeyim. O zorbalananlardan değilim ben ya.
0: Abi bize hep zorbalıyorlardı Ümit abi ya. Bizim hatta bununla ilgili kafa açan uzmanında best of'umuz var. Belki denk gelmişsinizdir bilmiyorum ama. Şey yapıyor böyle. Arkadaşım o belge olmaz arkadaşım.
1: Hocam, abi ben şöyle devlet üniversitesinde memurum, öğrenci işleri sorumlusuyum tıp fakültesinde.
0: Evet efendim.
1: Bütün öğrencilerde cep numaram var. Gece 11.30'da çocuk beni arıyor.
0: Ortama çağırıyordur 11.30'da arıyorsa. Ümit abi ortam var ya abi.
1: Abi keşke çağırsa, ortama çağırmıyor. Abi dışarıda kaldık, eve nasıl gidebiliriz diye soruyor.
0: Eve mi alıyorsun lan çocukları? Hadi tamam yatın lan bu akşam falan. Yardım destek.
1: Bir tık sorusu o zaten yani.
0: Evet. Ya çocuklar iyi niyeti çok iyi suistimal eder. Üniversiteliler özellikle. Çok muhatap olmanı tavsiye etmiyorum Ümit abi. Sen daha iyi bilirsin gerçi ama.
1: Ya biraz geç kaldık artık. Ya.
0: Artık hepsinde numaram var diyor. Öğrenci aynen. İşleri ya. Vallahi billahi korkuyorduk. Hocalardan korktuğumuz. Nasıl söylenir? Hocalardan o kadar korkmuyorduk. Ha, evet, öyle söylenir. Doğrusu o bence.
1: Ama
0: yani.
1: Evet ya, çok büyük güç kudret var ellerinde.
0: Elimizde. Nereden geliyor hocam bu güç kudret? Bunu samimiyetle soruyorum.
1: Ya işte sisteme hakim oluyorsun. Yani hocayı da manipüle edebiliyorsun yeri geldiğinde.
0: Şimdi oldu.
1: Yani işte şimdi ben bizim yönetmeliğimizi ezbere biliyorum. Hafızadan açıldı konu ya. Yani istediğim zaman istediğim gibi oradan hocaları, hocam bunu böyle yapamayız, yönetmeliğe aykırı. Bunu böyle yapmamız lazım, yönetmelik böyle diyor diye.
0: Sizde hafıza çok önemli o zaman Ümit abi, doğru. Evet. Hafıza aynen, çok önemli. Böyle tak diye hemen öğrenciyi bulman lazım, numarasını bilmen lazım vesaire de olaylar hatırlaman lazım, değil mi öğrenci?
2: Tabii ki.
1: Ben artık öğrencilerin belirlerinde numaram var.
0: Abartmışsın sen de biraz. Sen de ne numaranı vermeye şeymişsin ya?
1: Ha, bir tek şeyde yazıyor işte, tuvaletlerde yazıyor numara. Yani başka üniversiteden de öğrenciler arıyor. Abi biz oraya yatay geçiş yapacağız. Seni çok önerdiler falan diye.
0: Şevval burayı best of al. Şey yani. Burayı best of al, çok iyiymiş. Abi belki okulun tuvaletini de yazmışlardır, haberin yoktur. Artık çünkü herkese verdiğin için zannediyorsun ki kendim verdim. Belki oradan aldın numarayı.
1: Ya büyük ihtimal işte forumlarda falan dolaşıyormuş. Forumlardan almışlar numaranı geçen.
0: O zaman herkes numaranız varsa canlı yayından da verelim ya. Numaranızı olur mu?
1: Ya versin canım sağ olsun, ne yapalım senden gelecek olan.
0: Ya senin yani, yerin ben ya.
1: Öğrenciden daha küçük aramaz herhalde.
0: Artık zaten yayından verdim diye yani. Ümit Doğan çok güzel bir adammış. Hangi üniversite hocam bu arada, 9 Eylül mü?
1: Yok, Bakırçay.
0: Bakırçay. Nerede efendim Bakırçay?
1: Bu Menemen Seyrek'te eski Girit Üniversitesi'ydi bu, 15 Temmuz'dan sonra devlete geçen üniversite.
0: Anladım efendim. Peki kolaylıklar diliyoruz. Burada bizi dinleyen öğrencilerimiz varsa, oradaki öğrencilerimiz, onlara da saygılar. Ümit abiniz bana o duyguyu verdi. Bütün problemleri, sorunları çözen, cebinde para yoksa böyle bir sıkıştıran falan, öyle bir adama benziyorsunuz efendim.
1: Ya ben sıkıştırmıyorum da hocalardan alıp öğrencilere veriyorum.
0: Robin Hood musun be mübarek, helal olsun sana be.
1: Ben de olmadığı için ben de hocalardan alıp hocam öğrencinin ihtiyacım var diye.
0: Kemal hocam kolay gelsin. Öğrenciniz Hüseyin vardı, ona bir 10 lira lazımdı acaba.
1: Öğrenciye normalde 5 lira lazım.
0: Hı-hı. Ha, 10 lira alıp 5'ini kendine alıyorsun. Güzel, akıllıca abi, zeki adamı severim.
1: Yani.
0: Güzel. Ümit abi sana tişört sticker gönderiyoruz. Tişört dedim, yalan oldu. Tişört yok, sticker sadece.
1: Çünkü abi sen onu da... Sticker daha iyi olur ya, daha makbule geçer.
0: Satarsın sen onu şimdi, o yüzden.
1: Sadece... Ben okulda onu.
0: Sadece sticker gönderiyoruz. Çok tatlı bir insansınız. Okulunuzdaki bütün öğrencilere selamlarımızı iletiyoruz.
1: Eyvallah. Çok sağ olun. Çok
0: ne diyeceksiniz peki öğrencileri görünce pazartesi? Alem FM'de yayına katılım, size selam var.
1: Hayır diyemem çünkü kimse kalmadı, herkes gitti.
0: Doğru, gerçi okullar tatil değil mi?
1: Aynen. Bugün sonucuları gönderdik artık ya.
0: İyi hadi bakalım. Çok tamam. Öpüyoruz, selam ediyoruz efendim. İyi ki bağlanmışsınız. Mutlu olduk tanıdığımızda. Görüşmek üzere. Var olun. Oğlum sabah programdan sonra maçı mı izlediniz? Ya kaybettik, evet izledik ya. Maçı kaybettik sabah. Kızlarımız çok iyi gidiyordu. Vallahi çok iyi gidiyordu. Bizim mi şeyliğimiz, ben anlamadım gitti ya. Vallahi billahi sabahki maçı nasıl kaybettik ben anlamadım ya. Çok üzüldük, moralimiz bozuldu valla. Seyit Ali geldi. Seyit Ali Bey merhabalar, iyi akşamlar efendim.
3: Merhabalar efendim.
0: Saygılar güzel kardeşim. Taksi şoförü Eskişehir'den arıyor. Neredesin? Buyurun. Şu an neredesin?
3: Şu an Kızılcıklı Caddesi.
0: Yolcu yok diye yayına mı bağlanayım dedin, doldurayım bu.

0: boşluğu.
1: Ha öyle yapayım dedi.
0: Ha iyi yaptın oğlum, tamam. İyi yaptın. Seyit Ali işler nasıl gidiyor? Var mı yolcu falan?
1: Şu an Çin yok.
0: Boş. Niye öyle? Boş. Öğrenci yok.
1: Yani. Bizim işimiz öğrenciyle olduğu için genelde şu an Çin boş. Kendimi gezdiriyorum.
0: Kendine para ödüyor musun?
1: Yok.
0: Hayır, o manyaklığa girer çünkü. Saçma olur yani çünkü.
1: Doğru söylüyor.
0: Peki hadi mevzu verelim. Hafızam o kadar kuvvetli ki ya da hafızam o kadar zayıf ki. Hangisini kullanacaksınız efendim?
1: Kuvvetli.
0: Kuvvetli evet. Bir örnekle taçlandırmayacak mısın? Bu kadar mı?
1: Az önce de mesaj attım. Okuyamadığını zannedersem 28 sene önce çalıştığım iş yerinin vergi numarası hala aklımda.
0: Peki bunu hatırladığın için sinirleniyor musun? Bende var çünkü olan. Ben bunu niye biliyorum dediğim şeyler var. Sizde var mı efendim bu?
1: Yok.
0: Mutluyum. Ezberimde, hafızamda.
1: Aynen öyle.
0: Peki vergi numarasını bizim için bir kere daha söyler misiniz efendim? Bir duyalım.
1: 608-007-1673.
0: Ulan uzunmuş da ya. Ben iki kalem bir şey zannediyorum.
2: Ben de.
0: Nasıl? Peki bunu oturup ezberledin mi yoksa kendi kendime ezberlenmiş?
1: Kendi kendime ya. Özellikle çaba sarf etmedim. Bu arada görsel hafızam da çok kuvvetlidir. Mesela aracıma binen bir yolcuyu ikinci veya üçüncü seferde adres sormadan evine kadar götürdüm.
0: Adam belki evine gitmeyecek. Düşünsenize biniyor, eve bırakıyor. Ben eve gelmeyeceğim ki oğlum. Balıkesir'e götür beni desene diyeceğim mesela.
1: O da onun kaderiymiş.
0: Güzel ama taksi şoförünün de hafızasının kuvvetli olana makbuldür efendim. Değil mi?
2: Evet.
0: Bize sürekli biniyorsun, seni hatırlamıyor falan yani.
2: Hiç istemem.
0: Yani ben de istemem. Yani. O samimiyet oluşmaz çünkü evet. Yani.
1: Ha, bazen de işime gelmiyor ya. Yolcuya biniyor. Allah kahretsin diyorum. Gene mi bu geldi? Arkadaki arabaya binsem acaba falan dediğimde olmuyor değil yani.
0: Peki. Seyit Ali abi. Her taksi şoförü abiye soruyorum, sana da sorayım. Arabanda bir şeyler unutanlar oluyor mu?
1: Oho.
0: Heh, söyle bize neler?
1: Yani
0: sıklıkla telefon, cep telefonu. Evet.
1: Çantaya alıştık da bebek arabası unutanını gördüm ben.
0: Ya yuh abi, onu da bagajda mıydı?
1: Aynen öyle.
0: Bagajdaysa unutursun da bebeği nasıl götürdün?
1: Yani bebek arabasını götürdüm, abla dedim, iki dedim, çocuğu unutmadın dedim. Benim de dedim çocuğum yok, ben sahiplenirdim dedim. Kadın başladı gülmeye, bir şey de diyemedi yazık. Bebek arabasını aldı gitti.
0: Çocuk kucağında inmiş. Ulan bir de demedim. Aa biz bunu böyle getirmedik ya. Bunu... Ne oluyor ya? Bir şey ya eksik.
1: Telsiden anons ettiler. Dediler arabasında bebek arabası bulan var mı diye. Oradan biri de araya girdi. Ya dalga geçmeyin, telsizleri meşgul etmeyin dedi. Ondan sonra ben girdim. Dedim benim arabamda var dedim. Dedi yolcu indirdiğin yere götür. Taksi ücretini alacaksın dediler. Götürdüm bıraktım.
0: İyi, güzel hikaye. Sana da sticker gönderiyoruz çünkü senin araban var. Özellikle evet. Sana göndermemiz lazım zaten.
1: Evet.
0: Seyit Ali abimize stickerları gönderiyoruz ve o da bize yapıştırdıktan sonra Alem Efem ve Kafacan Uzman ve Serdar Gökalp stickerları yapıştırdıktan sonra fotoğraf gönderirse mutlu oluruz.
1: Mutlaka göndereceğim. Evde yiyecek zeytin yok da tişört olsa da bari tişörtü satıp bir şeyler alsak.
0: Abi kesik kesik gel. Öpüyorum Seyit Ali, Eskişehir'e selam.
1: Kendine iyi bak abi.
0: Var ol, var ol kardeşim.
1: Sağ olasın.
0: Sevgili dinleyenler, sizler de yayına bağlanıp tatil öncesi bu genç kardeşinize moral olmak ister misiniz? Haydi el ele verelim. WhatsApp'tan ben müsaitim Arabini Keltoş diyen iki dinleyiciye ihtiyacımız var. Şevo sizi arayacak.

0: Durmuş mu geldi? Doğru mu görüyorum? Durmuş Savaş.
1: Savaş, evet. Fatih Bey, kolay gelsin.
0: İnşallah diyorum efendim. Yani adınızı soyadınızı söyledikten sonra.
1: Teşekkür ederim.
0: Durmuş Savaş. Abi evet. Ne güzel bir adını soyadınız var ya. Okullarda okutulmalı valla. Durmuş Savaş.
1: Yani, ikisini birlikte kullanınca evet. Tek bir Durmuş kullanınca çok bir iyi hayır, olmuyor.
0: Şey gibi bile iki yönlü mont gibi. Yani Savaş Durmuş. Durmuş Savaş. Hani montu böyle çevir bu renk giy. Falan gibi. Var ya öyle montlar biliyorsun Durmuş'u. Evet. Biliyor musun?
1: Çift taraflı.
0: Çift taraflı. Adam çift taraflı mont gibi ya valla. Durmuş'u iyi ki aradın. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İstanbul'da kaç yaşındasınız efendim? Çok merak
1: 34.
0: ettim. 34. Kocaman insan olmuşsunuz ya.
1: Teşekkür ederim.
0: Askerlik falan?
1: Askerlik yapalı çok oldu.
0: Ha, güzel. Network. Ya da network.
1: Network mühendisi.
0: Mühendisi. Evet. Hmm. Evet. Nedir, ne demek yani? İlk defa duydun bir şey?
1: Yani internete çıkmanızı sağlayan cihazların konversiyonunu yapıyoruz.
0: Modemi.
1: İşte onların bağlantılı. Yok modemi değil, büyük cihazlar.
0: Ben internete modemle çıkıyor.
1: O modemden öncesi bir bağlantılar var ya.
0: Şöyle genelde. Bir tonla söyledi be cahil. Ben bunu sana nasıl anlatayım?
1: Ya anlatması biraz zor oluyor.
0: Allah'ın geri zekalısı. Sen modemle nasıl çıkabilirsin? Ya, diyemedi okumuş tabii. Adam tabii diyemedi
1: yok,
0: öyle.
1: Estağfurullah. Şöyle bahsedeyim. ATM'ler var. ATM'nin çalışmasını sağlıyoruz diyeyim. En basit herkesin kullandığı.
0: Paraları siz mi koyuyorsunuz yani? Öyle...
1: O ATM'nin insanlar para çekmesini sağlayan cihazı biz ayarlıyoruz. Bağlantılarını sağlıyoruz. İçerisine yazılımını biz yapıyoruz.
0: Yazılımını yapıyor. He, evet. Tamam. Tamam. O zaman şu halkımıza, toplumumuza interneti açıklar mısın? İnternet nasıl çalışıyor abi? Yani biri böyle fişini çekse internetin gider mi? Bunu bu halkımız artık bunu bir öğrensin ya. Sen madem konunun uzmanısın.
1: Bu yani gider mi? Şöyle, ben şu anki çalıştığım firmada bu data center dediğimiz alanlar var. Bu data center'lara eğer büyük bir şey olursa gider.
0: Gider değil mi?
1: Evet. Yani çalıştığım firmanın örnek veriyorum, bir bankada çalışıyorum.
0: Hayır sonra. Hayır, dünyada komple interneti yok etmek için gider, böyle bir fişe mi takılı bu yani?
1: Data center üzerine, data center'lar evet yani muhakkak ki gider, oralara bir sıkıntı olduğunda gider.
0: Gider efendim. Zaten o yüzden adamın kontrol adı Durmuş Savaş. Yani savaşlar dursun ki internet kesilmesin anlamında.
1: Doğru.
0: Evet, durmuş internet. Peki doğru. Durmuş Beyciğim, çok mutlu olduk. Sizi konuştuğumuzda sizi böyle kafamda şöyle canlandırıyorum. Fazla testosterondan saçlar dökülmüş.
1: yok saçım çok uzun.
0: Benim canlandırmam efendim. Sizle alakalı evet. Değil o. Ama mesela bazı genetik dökülme onu anlarsın. Bir de fazla testosterondan dökülme vardır evet. Onu da anlarsın. Hafif terli olur. Gözlük, yuvarlak gözlük. Çok efendi giyiniyor. İşte yelek giyiniyor ama içeriden gömleğin yakaları belli falan. Böyle biri misiniz?
1: Yok. Hiç alakası yok.
0: Nasıl birisiniz?
1: Ya, yayını kapattıktan sonra fotoğraf atabilirim.
0: Boydan at ama.
1: Boydan at. Hemen benzin istasyonundayım. Şey, pompacılara gideceğim, çektireceğim fotoğrafı.
0: Pompacıyla istiyorum.
1: Tamam, boydan. Boydan ikimiz fotoğraf çektireceğiz.
0: Güzel. İş yerinde de böyle eğlenceli bir insan mısınızdır efendim?
1: Yani ortamına göre diyeyim.
0: Ha, adamına göre, ortamına göre. Tabii. Evet. Evet. Çünkü bazıları bunu şey yapabilir. Ne derler? Kullanabilir yani.
1: Yani evet. Her yerde olmuyor.
0: Olmuyor. Adam iki şaka yapıyorsa hemen labale oluyor falan. Böyle. Doğru. Değil mi? Yanaktan makas almalar bir şeyler falan.
1: Yani bazı notlularda şimdi buna bir şey diyemiyorum ya.
0: Ya neler yani. Konuşuruz da şimdi ben yayındayız. Peki. Durmuş abi çok teşekkür ederiz. Hemen soruyu soralım. Hafızam kuvvetli ya da hafızam zayıf. Ya bir yazılımcısınız siz değil mi? Esasında kuvvetlidir evet. Hafızanız.
1: Yani hafızam kuvvetli olayları çok iyi hatırlıyorum. İş hayatımda da özel hayatımda da. Hmm. Ama 5 dakika önce de cüzdanımı bir yere koysam bu cüzdanım nerede diye o cüzdanını da aramaya başlarım. Yani tam ortadayım diyeyim artık. Ne diyeyim buna?
0: Abi tam psikoloğa benim. Gitme zamanı yani. Tam erteleme. Yani bir hafta daha ertelesem bu Allah korusun şeye gider.
1: Doğru.
0: Biz, ya şöyle sorayım mesela bir gördüğün pompacıyı bir daha hatırlar mısın? Öyle sorayım ben.
1: İnsanlar hatırlar.
0: Güzel. Bu önemli bir dataydı çünkü bunu öğrenmemiz lazım. Vallahi peki. Güzel güzel. Hafızanızın iyi olduğunu biz kani olduk efendim. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Kani eski Türkçedir. Durmuş Savaş'la konuştuk. Alkışlarla uğurluyoruz. Kendisine stickerlar gönderiyoruz. 10'ar tane.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Durmuş Beyciğim var olunuz. Görüşmek üzere.
1: Bang bang, no feel a booster.
0: Cut through the noise, feel the thunder. Eyüp mü geldi? Eyüp'cüm?
2: Alo.
0: Alo.
2: Abi merhabalar.
0: Müdürüm ne yapıyorsun?
2: İyiyim abi, sen nasılsın?
0: Ne yapayım be, ekmeğimizin peşindeyiz. Son gün.
2: Biz de.
0: Tatile gidip biraz para harcayıp geri geleceğiz Eyüp.
2: Evet, benim de bugün son gün ama ben daha başlamadım.
0: Sen de mi izne ayrılıyorsun?
2: Yok. Cumartesi izinliyim.
0: Ha, izinlisin.
2: Sadece. Ama ben yarın sabah kampa gidiyorum.
0: Nereye?
2: Doğancılı, Şile.
0: Şile Doğancılı. Öyle bir yer mi var Şile'de?
2: Evet, Sofuların bir köy sonrası.
0: Hmm.
2: Orada benim mekanım var, kamping var.
0: Tamam.
2: Gidiyorum.
0: Sofuları biliyorum. Biz orada bir dizi çektik. Benim de 8 bölüm oynadığım bir diziydi. Daha henüz yayınlanmadı gerçi ama biliyorum oraları. Orada ne güzel yerler oralar. Hiç İstanbul
2: evet,
0: gibi değil valla.
2: Çok güzel. Ben zaten İstanbul'dan kaçmak için ya Beykoz ya Şile.
0: Valla Şile bülbülüm Şile ya. Öyle, çok güzel ya.
2: Aynen.
0: Ne gülüyorsun Şevval? Komik bir şey mi var ya? Komik diyor bir de. Yiyeceğim ya. Eyüp valeymiş.
2: Evet. Özel bir hastanede valilik yapıyorum. Gece çalışıyorum.
0: Kolay gelsin efendim.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi özel bir hastanede gece çalışıyorum, vale yapıyorum, valilik yapıyorum. Bakın kıymetli dinleyiciler, böyle arada kıyıda köşede kalmış çok bilinmeyen ama zor mesleklerden biridir. Hastane,
2: evet.
0: Gece çalışmak, hasta yakınları
2: çalışmak
0: sinirli olurlar vesaire değil mi? Bir sürü şeyim var.
2: Tabii ki insanlar acıyla geldiği
0: tabii,
2: için oraya hep
0: tabii.
2: Bir nekeyle gelen yok. Anca doğum falan olacak ki öyle seviniyorlar. Onlar da zaten ilk gelişte gelin telaşlılar.
0: Evet. Sizde bahşiş de yok tabii yani hastane olduğu için bahşiş de olmaz.
2: Oluyor sağ olsunlar yine arada oluyor doğumlarda falan oluyor.
0: Yani kız çocuğuysa ben veririm. Oh be şükürler olsun kız oldu diyeyim.
2: Erkek olursa işte para istiyorlar.
0: Ben olsam isterim yani. Eyüp Beyciğim hafızanız kuvvetli mi yoksa zayıf mı?
2: Hafızam kuvvetlidir. Sadece adres yönünde zayıfımdır.
0: Neydi anlayamadım.
2: Adres yönünde zayıftır ama numara ezberlemede özellikle iyidir hafızam. Plakayı güzel ezberlerim.
0: Hmm.
2: Biraz önce bir beyefendi şirketin vergi numarasını biliyorum dedi ya.
0: Evet.
2: 2006 yılında aldığım sigorta sicil numaramı biliyorum. Ehliyet numaramı ezbere biliyorum. Babamın, abimin, eşimin, oğlumun TC'sini ezbere biliyorum. Sayayım mı daha?
0: Peki Polat Alemdar'ın plakası. Söyle hadi bakayım. Söyle.
2: 34 TLT 34.
0: Vallahi doğru.
2: Kurtlar Vadisi 189. bölüm.
0: Doğru.
2: İzliyorum gece başka türlü vakit geçmiyor.
0: Seni dijital değil manuel alkışladım. Vallahi helal olsun çocuk adam. Tebrik ediyorum seni ya. Peki Eşref Rüya'da Eşref'in plakası.
2: İzlemedim.
0: Ha izlemedin tamam. Başka neyi sorsak acaba ya? Sevgili dinleyiciler hafızası çok kuvvetli bir Eyüp var. Eyüp'e ne soralım? Var mı Şevval'cığım?
3: Ezel'de Ramiz Baba'nın.
0: Arabasının plakası hadi söyle bakalım. Var mı?
2: Bilmiyorum. Yok o yok.
0: Tamam peki. Dur bakayım dinleyici yazar şimdi birazdan sorularını sana gönderir. Plakada iyiyim dedi.
2: Plakada iyiyim. Bütün ailemin almış olduğu arabaların hepsini bilirim ezbere.
0: Şey derler.
2: Eyüp
0: Bey'cim böldüm bahşeyi. Şey derler plaka ezberlemek. Mezar taşı okumak, ezberlemek yani şey yapmak hafızayı zayıflatır derler.
2: Bilmiyorum ama plaka şey var bende abi. Gördüğüm arabanın ben direkt plakasına bakıyorum.
0: Allah.
2: Hani o artık hastalık gibi bir şey böyle artık şizofreniye dönmek üzere. ya bakıyorum direkt arabada plakaya odaklanıyorum ezberlemeye çalışıyorum. Bazı plakalar böyle karışık oluyor ezberlemesi zor oluyor.
0: Biz de mesela seyahat halinde hanımla şey yapıyoruz plakalarla konuşuyoruz. Mesela 34 GLD bilmem ne falan işte dönüyorum diyorum ki geldin mi sonunda İstanbul'a diyorum mesela GLD ya. O da işte karşıdaki plakada ne olsun mesela ZNG olsun. Zonguldak'taydım daha gelemedim diyor mesela. Öyle böyle oyun oynuyoruz. Acayip keyifli biliyor musun? Yol böyle gidene kadar buradan bir çıkıyoruz Afyon'a kadar.
2: Mesela bizde benim bir arkadaşımın arabası var. Plakasının ortası KJN. Biz hanımla ona Kajun diyoruz.
0: Kajun.
2: Biz de bir şeyler uydurabiliyoruz.
0: İğrensiniz gerçekten. Daha yaratıcı, daha üretken
2: benimki,
0: olalım lütfen.
2: Benimki mesela şey, benim aklıma hep şey geliyor. Benimki Ele, Edirne, Laleli, Edirne. Bu bir ara çocukların kabusu vardı ya birinci sınıfta. Ele, Lale, El, Ele.
0: El, Ele, Ele, Ele, Ele. Bitti mi o iş ya? O iş var demedi.
3: Devam ediyor.
2: Çocuğun bir tanesi caps olmuştu ya. El alında, lalenin de Allah belasını.
0: Ben İstanbul'a ilk geldiğimde bir plaka görmüştüm. Hiç de unutmuyorum. Her yayında da plaka muhabbetinde bunu anlatırım. Plaka neydi biliyor musun? 1 milyonda bir göreceğim bir plaka belki ya. 34 top 35. Ulan çok güzel plaka değil mi ya?
3: Çok iyi.
0: 34 top 35.
4: Evet.
0: Daha da göremiyorum böyle plakalar.
2: Şey peki. Falan da denk geliyor bazen. Son 0-1.
0: Ne efendim?
2: 10-0-1.
0: Son 0 mı?
3: 10-0-1.
0: Ha 10-0-1. Ne ki bunun numarası? Anlamadım ben orayı. Ne oluyor?
3: Tam tersi ya.
2: Erdişik gibi.
0: 10-0-1. Hayatta seni her şeyi mutlu eder biliyor musun? Değil. Yani şuna şaşıran, şuna şaşıran adam kaplumbağanın yeşili, suyu mavisi falan bunları mutlu eder ya. Evet. Yaşamayı sever bu insan kardeşim. Eyüp'cüğüm çok mutluluk aradığına.
2: Teşekkür ederim.
0: Yanaklarından öpüyoruz. Var mı bizden bir isteğin?
2: Var.
0: Neyi?
2: Sticker.
0: Tabii ki de gönderiyoruz efendim.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Eyüp Taparcı İstanbul'dan aradı, stikerleri kaptı. Öperiz yanaklarından. Bir hafta sonra görüşürüz Eyüp'üm.
2: Görüşmek üzere.
0: Var ol, eyvallah. Mehmet abimizdi değil mi?
3: Evet, Mustafa.
0: Mustafa abimiz, pardon evet. Pardon. Mustafa abimizi alacak mısın?
3: Bugün aradım. Hani müsait olursa.
0: Tamam. Bu sefer de o müsait olmuyormuş. Tamam, kısa bir ara, aradan sonra Mustafa abimiz.
5: Modunu seç. Müziğini dinle. Alem Portal. Alem Portal, alemfm.com ve alemfm uygulamasında. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
6: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç

0: Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Vakıf.com.tr'de Vakıf katılım.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: mutfağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzuli uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: verdi.
1: Sevdadandır dedi anam. Aldırma oğul. Mustafa abicim iyi akşamlar diliyorum.
2: İyi akşamlar Fatih Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Saygılar sunuyorum Mustafa Bey.
2: Saygılar, bizden nasılsınız?
1: Dana gibiyim efendim, sizler nasılsınız?
2: Allah afiyet versin.
1: Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Cümlemizi inşallah, hazırlıklarımızı yaptık inşallah. Birazdan yaklaşık 20 dakika sonra yayınımızı bitirip yarının moduna, tatil modu. Çünkü Mustafa evet. Bilirsin, bir tatil modu diye bir şey vardı. İnsan kafa olarak kendisini hazırlar yani.
2: Ama yerinizde olmak isteyen o kadar çok insan var ki şu an.
1: Biliyorum ama hiçbirinin parası yok. O yüzden çok şey yapayım. Siz tatile çıktınız mı efendim?
2: Çıkmadık da yakında inşallah.
1: Hadi inşallah. Var mı plan, bile şuraya gideyim, buraya gideyim, bir İtalya yapayım falan, var mı öyle şey? Var mı?
2: Yani böyle bir şeyler düşünüyoruz ama yani bir Roma olur, belki Amerika olur, gerçi bir Trump'ı ziyaret etmek olabilir yani. Her şey olabilir.
1: Trump'ın haberi var mı?
2: Olacak daha, henüz hemen şimdi haber verirsek hazırlıklar falan.
1: Bir de şimdi adam yol yorgunu Türkiye'den.
2: Tabii tabii, yani daha yeni gitti ya buradan.
1: Peki Mustafa abi, hakikaten şakayı bir kenara bırakırsak, görmek istediğiniz bir dünya starı var mı? Bir oturayım, bir akşam yemeği yiyeyim, biraz muhabbet edeyim. Trump dışında yani sinema dünyasından da olabilir, şarkıcı olabilir. Var mı böyle kafanızda biri?
2: Yok ya, onlar da benim gibi insan ya. Neyi gördüğümüzü görüyoruz zaten.
1: Doğru söylüyorsunuz, gerçi de insan hayranlık duyuyor. Yani böyle bakıyor, ay be ne hayatlar diyor insan.
2: Yok ya, şununla falan oturayım falan muhabbet edeyim, hiç öyle bir derdim yok benim.
1: Vallahi iyi olmaz mıydı ya böyle bir Meloni ile?
2: Evet, bu aralar popüler.
1: Meloni sana dese ki Mustafa haydi bir akşam balık yiyelim falan. Olmaz mı? Ne de olmaz.
2: Ya
1: çok
2: bak,
1: hoş
2: şimdi
1: bir insan.
2: Bak, tamamen tehlikeli sularda yüzüyorsun şu an. Yani...
1: Neden abi Meloni? Belki bürokratik konular konuşulacak. Siz şoför ya, değil misiniz efendim?
2: Benim gibi bir adamla ne işi olur onun bürokrasiyle bilmem.
1: Sana diye. Kurban olsunlar be. Ya. Sana Meloni kurban olsunlar. Ne demek benim gibi adam? O ne değil demek mi? Ya?
2: Tırımı fabrikaya bıraktım. Eve geldim. Özel aracımı aldım. Eşimi, çocuklarımı, iki tane çocuk yanıma aldım. Size de daha önce söylemiştim. Eşimin bugün doğum günü. Şimdi büyük oğlum işte çalışıyor. Onu almaya gidiyoruz. Oradan da inşallah, hani dedik ya kartı patlatacağız diye, onu patlatmaya gidiyoruz.
1: Ha, tamam. Şimdi anladım yalnız sularda yüzdüğümü. Yenge tamam. Abicim tuşlara bassana anlarım ben onu zaten. Yenge yanınızda böyle. Şu anda. Yenge hanıma merhabalarımı iletin lütfen. Selamlarımı iletin lütfen.
2: O da el

0: sarılıyor. Kesinlikle dedi beni sakın konuşturma. Arabadan inerim aşağı dedi.
1: Peki.
0: Hatta siz aradığınız zaman hani şey dedi bana. Ya açma boş ver şunları dedi.
2: Ya bırak bunları ya bu dedi.
0: Ben de dedim ki ya belli ki zor durumdalar ya. Hani bir problem olmuyor ya. Bırak açarım ya.
1: Ulan bir desteğimiz olsun ya, Allah Allah.
0: Yani dedim. Helalde.
1: Yenge Hanım'a bir doğum günü hediyesi olarak bir şarkı armağan etmek isterim efendim.
0: Evet,
1: var mı istediğin?
0: Evet, onu planladım.
1: Güzel. Planladım. Ne çalayım, ne ister kendisi?
0: Formatınıza uyarsa...
1: Ya yerin formatı mı ya? O ne istersen çalarım ben, söyle.
0: Kayağan'la seninle her şeye varım ben.
1: Kayağan, Kayağan seninle her şeye varım ben. Vay be, size armağan ediyor tabii değil mi Mustafa Beyciğim?
0: Tabii, tabii, tabii.
1: Evet efendim. O zaman size bu şarkıyı elbette finalde... of abi 5 dakika şarkı. Hepsini çalamam ama bir ya, kısmını
0: tamam,
1: çalacağım.
0: Kısa bir bölüm olsa
1: bir bölüm çalarım. Yani. Bir bölüm. Peki tamam, sen tamam. Ona bir şarkı armağan etmek istesen ne armağan ederdin?
0: Tuvalden Kasım.
1: Hiç ağzına da oturdu mu Allah aşkına?
0: Ya,
1: ya ne bileyim çok... ben senden şeyi beklerdim ya, böyle daha türkü falan bir şey bekledim böyle. Ne Musa Eroğlu'ndan falan. Tuvalden Kasım dedi ya. Sever misin?
0: Ama
1: çok güzel versin.
0: Ama o bizim ortak şarkımız ya.
1: Dans şarkınız falan mı?
0: Yok, ne dans şarkısı ya. Kaç sene olmuş, dans şarkısı mı olur o zamanlar?
1: Niye dans etmediniz mi Mustafa abi?
0: Yok ya, dansı biz ortalıkta işte... Alaydı, oyundu, köçekti. Allah işini gücünü rast getirdi.
1: Sen ne acayip bir adamsın ya. İyi ki seni tanımışız, biliyor musun? Bu şarkıyı size armağan ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Lütfen Allah şimdi telefonu kapatınca radyonun sesini aç da. Yengemize...
0: Açıyorum.
1: İsmi neydi yengemizin?
0: Sibel.
1: Ne?
0: Sibel.
1: Sibel yengemize, Sibel Kılınç hanımefendiye armağan ediyoruz. Doğum günüsüymüş. Nice yıllar olsun inşallah.
0: Teşekkür
1: sağlıkla,
0: ederim.
1: Huzurla, mutlulukla.
0: Biz de Ekru Hanım'la size iyi tatiller ve mutluluklar diliyoruz.
1: Ya senin canın yerim kardeşim. Mustafa abi, tatil dönüşü pazartesi bekliyoruz ha.
0: İnşallah diyelim.
1: Ararız, açmazsın. Vallahi bulurum seni bak.
0: Ya açma dedi de ben dedim yani en azından tişörtler gelene kadar açalım. Ondan sonra engelleriz. Seninle her
1: şey Mustafa abi, görüşürüz. İyi yolculuklar. Yenge Hanım'a selam, çocuklara selam. Eyvallah.

0: Efendim araya gidiyoruz. Şarkımız armağan olsun yiğit canımcığımıza. Kısa bir ara, aradan sonra final için buradayız efendim.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: istediğin an gelsin süt aşayran.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin. Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
2: Etmiyoruz, sonda geldik, bitiriyoruz. Şevvacığım çok teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür
2: seni
3: ederim.
2: Seni özleyeceğim canım
3: ben benim. Ben de seni özleyeceğim.
2: Evet, Mondial e-bike'ler peşinat artı 9 taksit avantajıyla Mondial bayilerinde sizleri bekliyor. Bir elektrikli bisiklet düşünüyorsanız Mondial neden olmasın efendim? Bir yaz hediyesi olarak orada duruyor. Çevreci, ekonomik ve şehirde özgürlüğün yeni adı. Tabii biz bunları söylüyoruz ama çevreci, ekonomik falan, bunlar hep genelde insanların kafasında ikinci, üçüncü sırada tabii yani. Abi fiyat uygun mu? Hemen önce ona bakarız haliyle. İşte orada da peşinat artı 9 taksit var. Bugün taksit meselesi bitti gibi bir şey. Yani birçok şeyde taksit evet. Yok artık. Ama Mondial e-bike'lerde var. Bilginiz olsun efendim, buradan da söylemiş olalım. Aktı gitti. İnşallah bir hafta çok yavaş akar. Tatildeyiz. Serdar'la sizi baş başa bırakıyoruz. Canım Serdar'ı dinleyeceksiniz efendim. 16'da ve 22'de Serdar Trafik'te ve Serdar Yayın'da kaçırmayız. Bizi de sosyal medya hesaplarımızda bulabilirsiniz. Bir hafta boyunca çılgınlar gibi tatil fotoğrafı... Yok diyor, hiç adetim değildir. Hanım bir şey paylaşıyor, ben ondan paylaşıyorum. Çünkü o bayağı uğraşıyor, hani böyle yapıyor, böyle yapıyor falan. Ben de oradan biraz hazıra konuyorum gibi bir şey oluyor. Muazzam bir akşamdı benim için, çok eğlendim. Var olunuz. Instagram'da Fatih Yıldırım.com.tr olarak beni bulabilirsiniz. Şevval artık vermiyoruz. Tamam, yok benimkini, evet. Tamam peki. Ben Şevval'in sosyal medya hesabını vereceğim ama abi verme diyor. Evet. Vermiyorum, kızımız kendini sarz ediyorsa öyle. Kızım influencer olurdun, markalarla işbirliği yapardın. Ya. He, ne diyorsun?
3: Yok yok.
2: Olmadı. Yok, istemiyor musun?
3: İyiyim ben böyle.
2: Tamam peki. Allah Allah. Sena da tam tersi. Beni niye vermiyorsunuz diyor.

0: Ama o tam influencer tam olacak biri.
1: Yapar da bu arada. Yapar. Üstüne düşse yapar. Muazzam bir akşam dilerim. 20-22 arası sadece müzik var. Alem FM'de. Hatta ilk şarkı çok güzel. Hepiniz çok seveceksiniz ilk şarkıyı. İlk şarkının girişini vereyim mi? 20 dönüşü ilk şarkı. Yeter. Tatilden sonra inşallah görüşürüz bir aksilik olmazsa. Ve unutmayın yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
10: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
11: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
12: Migros Yemek.
11: Migros uygulamasında.
13: 10-17 Temmuz tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

tatil sepetinde. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Fatih.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Yeni saatte de
3: tüm zamanların
2: en iyileri için.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem Efendileri birazdan.
1: Kafanı bozma, öyle her aşka götürelim, yakışır sana.
0: Birazdan. Reklam.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
3: getir. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Reklam.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankart.com.tr'de.
0: Alem efendim. Cümle alem burada.

0: birazdan.
1: Dur doğdum, dur yaşarım. Kimlere, kimlere göremiyim sana ben. Sana ne, sana ne.
0: Birazdan.
2: Reklam.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
3: Ama dememek için ama sigorta.
2: Reklam.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: Sevgilime yapmadığım yalakalık kalmadı ama yaralamadım. Mutlaka bir şey buluyor olumsuz demişsiniz. Evet, şimdi ben seni arıyorum şimdi. Ben senin sevgilim ama arıyorum seni. İhsan.
1: Efendim.
0: Bu telefon niye geç açılıyor İhsan? 3 keredir çaldırıyorum ben.
1: Ya direksiyondaydım.
0: Ne demek direksiyondaydım? Ben aradığım zaman diyeceksin ki sevgilim arıyor. Belki önemli bir şey söyleyecektim sana. Ki söyleyecektim, söylemiyorum İhsan.
1: Ya kaza mı yapayım ama yani şimdi.
0: İhsancığım kenara çekip açabilirsin telefonu. 3 keredir çaldırıyorum. Bir arabanın kenara çekilme süresi ne kadar ki Türkiye'de?
1: 15 saniye, 20 saniyeyi bulabilir. 3 sefere sığmaz ki ama.
0: Ha ya. Ben yalan aşkım söylüyorum yani, öyle mi?
1: Aşkım öyle yapma ya.
0: Ben yalan söylüyorum yani, öyle mi diyorum?
1: Ya evet ya, gerçekten ben köpeğinim senin. Ona kızıyorum bak. Gerçek köpeğinim. Çağır beni. Hav hav hav, tamam. İşine hoşuna gidecek mi bu yani?
0: Şey İhsan yapamam. Bitti bitti. Skeç bitti. Adam yaşıyor ya. Bitti İhsan.
2: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Oyun oynamazsın, başka bir şey yaparsın yerine, anlarım. Sende hiç öyle bir şey yok. Sen valla akıl sağlığını nasıl koruyorsun diyecektim. Sözüm geri, sana öyle bir soru sormam ben.
1: Sormama gerek yok ki, zaten kendi kendine yetiyor.
0: Sorma bana, gerek yok ki. Sorma bana. Ne olmuş ki ya, ben bakın sarma ne olmuş, sarma gerek yok ki. Arkadaş, bu köyünde bir adam var, o böyle konuşuyordu, biliyor musun? Gecenin bir yarısı mesela, gece saat 3 orman yürüyüşüyor. Gençler nereye gidiyorsunuz, o tarafa gitmeyin, şey olur ha. Ne olur ya, o taraf gitmeyin, orada domuzlar vardır ya. Dur ben de size geleyim. Dayı gelme Allah aşkına, git. Bir de susmuyor. Şahlar sen ne yapın, okumak için gitsiniz, ondan sonra bir daha gelmeyin. Kardeşin evlendi mi senin? Oğlum bir tane çocuğu vardı o şeyde, Facebook'ta gördüm, o dedenle beraber fotoğraf, o senin ufak kardeşin değil mi o? He abi, ufak kardeşim. Ya bak arkadaşın kim? Bu benim Serdar abi, bu işte benim mahalle çocukluk arkadaşım. Serdar sen ne iş yapıyorsun? Medya, basın mensubuyum falan diye. He, buralara hep haber yapsanız o zaman.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

Hadi bakalım. Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Tarih 10 Temmuz, yıl 2026, günlerden cuma. Serdar yayında başlar. Başlar be.

Hadi bakayım değerli dinleyenler. İlk 22 mesajına bakalım hemen. Hemen ilk 22 mesajına bakalım. Sen geldin, hareket geldi demişler. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Bir saniye, nerede benim fon müziklerim? Nerede? Ha, tamamdır.

Yayın tatile çıkamayanlara gelsin demiş efendim. Bak bakayım tatile çıkamayanlara gelebiliyor mu? Hüsü bakıyor şimdi. Gelebiliyor mu tatile çıkamayanlara? Ona göre söylüyor bize. Hadi bakalım.

Tatile çıkamayanlara gelebilirmiş değerli dinleyenler. O zaman gecenin yayını tatile çıkamayanlara geliyor. Başlıyor tatile çıkamayanların yayını. Başlıyor sevgili dinleyenler.

Selam. Bu geceki konu önerisini ben verebilir miyim? Bulamadıklarımız olsun mu demiş. Bulamadıklarımız? Ya gündüz yayınının benzer konusu ama bu. Yani bulamadıklarımız olmaz. Yo yo olmaz. Biz tatildeyiz, bize gelmiyor mu demiş. Ya takılmayın abi böyle şeyler işte. Mesela atıyorum adam Hüseyinlere gelsin yazıyor. Adı Hüseyin olmayanlara gelmiyor mu, dinlemesin yani onlar, aşk olsun. Takılmayın öyle şey, alıganlık yapmayın ya. Vallahi bak şey, yani Twitter kullanıcılığı yapmayın sevgili dinleyenler yani. Yapmayın. 0536-901-8902 0536-901-8902. Şimdi şöyle yapalım. Kimi işte, kimi yolda, kimi orada, kimi burada, kimi tatilde. Ki Instagram'a baksak ülkede bir tek ben çalışıyorum. Herkes ya teknede ya da hayat boyu gün batımını seyredecek. Kimi köyde, kimi orada, kimi burada, kiminin yazlığı var oraya gitti, kiminin kışlığı var, kışlığım yazlık gibi diyor. Kiminin camı açık, kimi klimanın altında, kimi orada, kimi burada. Delinin biri bir odada tek başına konuşuyor ki bu oda dediğimiz stüdyo oluyor. Sesim acaba nerelere geliyor? Yani o delinin sesi acaba nerelerde, kimlere gidiyor sevgili dinleyenler? 0536-901-8902 536-901-8902. Sesim nerelere geliyor sevgili dinleyenler? Türkiye içerisinden olan sadece

İl yazsınlar, sadece il, size zahmet, il yazsınlar. Türkiye dışından olanlar da sadece ülke yazsınlar. İşte Fransa, Adana, işte ne bileyim İspanya, Trabzon, Rize falan gibi. Sadece il ve ülke. Tek başına bir odada konuşuyorum ama sesim nerelere gidiyor? Buyurun bana yazın. En uçlardan bekliyorum, en uçlardan. Tamam mıyız? 0536 901 8902. Haydi bakalım.

Bunu Diyarbakır, Afyon, Ağrı, Karaman, Fransa'dan selam, selam Almanya. Almanya bizim mahalle olmuş. Ta Kanada'dan merhaba, merhaba ta Kanada. Bir Kanada daha merhaba. Aynıları geçeyim olur mu? Uşak, Hatay, Hakkari. Selam, ben iş için Çin'e gelip 6 aydır dönemeyen adam. Çin'deyim ama yine de sendeyim. Merhaba Çin'deyim, sendeyim. Balıkesir. Ta Amerikalardan selam. Ta Amerikalara merhaba. Efendim merhaba. Estonya babacım, Estonya. Merhaba babacım, merhaba. Ne haber? Erzincan, Amasya, Kocaeli. Antalya, Sinop, Van, İzmir, Ankara, Muğla, Çanakkale, Amerika çok var, vay be, Amerika da mahalle olmuş bizim. Denizli, Portekiz, İstanbul, Muş, Yalova, Kilis, Adana, Ankara, Bursa, Manisa, Edirne. Aynaları geçiyorum.

Arjantin'den selam. Gittiğim her ülkeden sana mesaj göndermiştim var Serdar. Eyvallah, teşekkür ederiz efendim. Selamlar Arjantin'e. SS, merhaba SS. Çankırı.

İngiltere, Sakarya. Bayburt, merhaba Ademgiller. Rize, Şanlıurfa, Hatay. Şırnak'tan selam, okullar kapandı ama yine de buradayım demiş efendim. Merhaba efendim, Şırnak'a selam. Malatya, merhaba Malatya. Kütahya, Malatya Kütahya. Uyum da olmuş. Hadi bakalım. İsveç, Düzce, Adana, Adapazarı, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Edirne, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Bursa, Cihan, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Edirne, Erdem, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere, de İstanbul, İzmir, Karaman, Maraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Yerizi, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tukat, Yozgat, Şırnak, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika ya da yavru vatan Kıbrıs'ta duyana, duymayana, bilene, bilmeyene, gülene, gülmeyene, dinleyene, dinlemeyene, her şey inat kimine kanat. Saatler gece yarısını gösterene kadar. Her Alemin Radyosu'nda Serdar yayında.

Tatile gideceğim, senin çıkmanı bekliyorum demiş. Yıllarca böyle yediniz beni. Daha var, daha var. Haber veririm. Fakir tatili bitsin, her yer çok dolu şu an. Nereye gitsen sıra beklersin.

Kena haberleri var sevgili dinleyenler. Dikkat ediniz lütfen, size zahmet. Kene ile alakalı. Hani bunlar eski keneler değil anladığım kadarıyla. İnsanlar hep şey diyorlar mesela. Ya o kene eskiden beri var. İşte hiçbir zaman problem olmadı. Şimdi niye oluyor? Şey diyen de var mesela. Hani ben bir arkadaşımla konuştum. Kesinlikle emsal teşkil etmesin ama. İşte ben bu hafta iki tane çıkarttım kendimden filan diyor. Bunun bazı raconları var. İnternette anlatıyorlar ama bunlar bilen kişiler mi, bilmeyen kişiler mi? Hani bilmiyorum yani. Aslında büyüklerden bir şey almak lazım. Böyle bir bilgi almak lazım, fikir almak lazım. Ama keneler eski büyükler değil. Keneler eski keneler de, keneler eski büyükler değil nedir ya? Büyükler eski büyükler de, keneler eski keneler değil bildiğim kadarıyla. Değil mi? Şu kene belasına dikkat edin. Hani dağ bayır orman falan gidiyorsanız bu işin görüntüsü, raconu, artistliği falan yok. Paçaları içine sokun sevgili dinleyenler, haberiniz olsun.

Kene işinden çok korkuyorum ya ben de demiş efendim. O zaman şöyle yapalım mı? Neyden korkuyorsunuz? Çok korkuyorum dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? 0-536-901-8902 0-536-901-8902 sevgili dinleyenlerim. Neyden korkuyorsunuz? Keneden çok korkuyorum diyen var. İşte karanlıktan korkuyorum diyen var. Bugün korkularımız...

da birazcık dalga geçelim. Olur mu? Siz korkularınızı yazın, şakaları bana bırakın. 0536 901 8902, 901 8902 sevgili dinleyenlerim. Neyden korkuyorsunuz? Keneden çok korkuyorum diyen dinleyicimiz ateşledi beni bu konuya doğru böyle.

Vallahi ne kadar çok şeymiş ya, keneden korkan varmış. Yani dikkat edin, evet. Şimdi bu kadar mesajı görünce, siz şarkıyı dinlerken ben de internette şöyle bir baktım. Bin bir türlü şey var, açıklama var. Kimi diyor işte tek parça halinde çıkar. Bence ben de uzmanların dediğine katılıyorum. Allah korusun, öyle bir şey olduğu zaman koştura koştura devlet hastanesinin aciline gitmek icap etmekte. Çünkü devlet hastanesi acillerinde bu işi bilen eğitimli insanlar oluyormuş sevgili dinleyenlerim. Haberiniz olsun. Baksa bak, abartısı söylüyorum, 10 mesajdan 3 tanesi tek başına kene. Ve çıkan haberlerden sonra kene kene kene filan. Arada timsah falan da var da, yani kene çok.

İğneden korkuyorum demiş efendim. Yılan ve akrabadan korkuyorum. Fakirlikten korkuyorum. Yılandan korkuyorum. Başaramamaktan korkuyorum. Almanya'ya geleli 9 ay oldu. Savaşı kaybedip affedersin dönersem çok koya. O affedersini okuyamadım tabii affedersinden sonrası. Seni şöyle bir işaretleyeyim de sen tehlikeli bir adama benziyorsun. Hani bundan sonrası için senden en azından haberim olsun benim. Yıldırımdan korkuyorum. Tarantula ve fazla Allah'tan tarantula falan yok biliyor musun? Hani sinek dedik geldi, kene dedik geldi. Zehirli örümcek, o sarı örümcek dedik geldi. Tarantula yok. O da gelmesin bir yerlerden. Tarantula. Ay ben gök gürültüsünden çok korkarım. Hatta kulaklarımı kapatırım o derece. Araçla bir yere gitmeye, uçağa binmekten daha çok korkuyorum. Rüyalarıma girer komodo ejderi. Taksiciyim abi, her türlü insana muhatap olmak zorunda kalıyorum. Bir gün başıma bir şey gelmesinden korkuyorum. Selam Serdar. Küçüklüğümde arkadaşım üstüme kaplumbağa attığından bu yana her gördüğümde korkarım. Kaplumbağa mı attı üstüne? Arkadaşın. Allah Allah. Danışanlarımla uyguladığım diyetlere uyulmaması sonucu kilo kaybı olmasından. Danışanlarım. Yürü be. Arayalım mı? Danışanları varmış. Arayalım bakalım. Diyetisyen galiba. Hanımefendi. Diyetisyen deyince hanımefendi mesela. Beyefendi o mesela. Diyetisyen hanım. Mesela diyetisyen bey olmuyor. Diyetisyen mesela estetisyen. Şarküterist. Yanlış arıyordum. Acaba kadın mı erkek mi? Bence dediğim gibi şeydir. Kadındır. Bayan diyeceğim diye ödüm kopuyor biliyor musun yani. Bayan deyince kadınlar küfür ediyor ya filan. Hani o kadar ince varlıklar mesela. Bayan bak, kadına bayan dediğin için küfür küfür edilir mi ya bunun için? Ne küfürler biliyor musun? Yalnız valla özür dileyerek söylüyorum. Ben şimdi 25 senenin üzerinde ulusal radyolarda komedi programı yapıp birebir insanlarla, halkla temas kuran bir radyo komedyeniyim sevgili dinleyenler. Bu sebeple kadını da erkeği de çok iyi biliyorum. Özür dileyerek söylüyorum. Hani linç etmeyin be. Ediyorsanız da edin, vallahi gördüğümü söylüyorum. Kadınların ağız bozukluğu erkeğinkinden çarpı 100. Kadınlar çok küfürlü konuşuyor. Ben burada mesela her gün mesaj okuyorum ya, artık bende otokontrol, otosansür oldu mesela. Gördüğüm şeyleri görmezden gelebiliyorum ama hani böyle nasıl söyleyeyim, gıybet grubuna yazarmışçasına yazanlar var. Arada kelimeleri bazen ben değiştiriyorum, bazen okumuyorum, bazen geçiştiriyorum. Şurada yazıldığı gibi okusam ama kadınların ağzı çok bozuk, çok. Bu ne küfür ya? Kadınların ağzı çok bozuk söyleyeyim. Ben gördüğümü söylüyor, kızmayın bana. Ya da benim çevrem öyle diyeceğim, bilmiyorum, benim çevrem sizsiniz ama yani, haberiniz olsun. Yapıştırmayın kendiniz onun için. Arayayım bakayım.

0: yengeden dedim.
1: Eşim doğulu belki ondandır.
0: Ne alakası var canım? Ne alakası var doğulu? Benim tanıdığım 10 tane ince insan varsa 5 tanesi başlı başına doğulu. Malatyalı bir kardeşim diyorsunuz var benim. Evet, biz romantizmi ondan öğrendik. Ya.
1: Allah Allah.
0: Nasıl Allah Allah? Allah Allah. Nasıl Allah Allah? Sen şimdi bir insan, atıyorum mesela, Edirne'li olunca, İzmirli olunca, İstanbullu olunca hani doğu illerinden bir taraflı olmasından daha mı romantik zannediyorsun? Onun insanlıkla alakası var mı?
1: Yok, hayır. Yani içlerinde belki öyledirler ama çok dışarı yansıtmıyorlar.
0: Yok yok, onun
1: doğudaki erkekler.
0: Onun kütükle bir alakası yok ablacığım, onun centilmenlikle bir alakası var. Evet.
1: Peki.
0: Biz de tam kadınların ağzı çok bozuk diyorduk. Biz de tam. Hani birazcık sert galiba eşiniz, doğru mudur? Bu.
1: Yani çok sert değil de, yani sevdiğini hissediyorum tabii ki ama çok gösteremiyor diyeyim.
0: Çok gösteremiyor. Şey mesela yani, internetteki
1: yok.
0: İnternetteki abi gibi mesela, kadınlar çiçaktır falan, o mu? Hangisi?
1: Yok yok, hayır.
0: Anladım. Diyetisyensiniz galiba, doğru mu?
1: Evet, diyetisyenim.
0: Anladım efendim. Diyetisyen kaç senedir?
1: 4 seneyi bitirdim.
0: 4 sene. Hiç böyle şey dediğiniz danışanınız oldu mu mesela? Yani ya abi sen bir daha gelme, ne olur boşuna para verme, Allah aşkına gelme. Oldu mu böyle bir?
1: Yok, hayır.
0: Olmadı değil mi hiç öyle birisi?
1: Yok, olmadı.
0: Peki bir danışanınız herhangi bir takside bağladınız mı? Oo, bunun işi çok, ev taksidini buna bağlayayım falan dediniz. Oldu mu?
1: Yani o açıdan düşünmedim ama uzun süreli olanlar oluyor.
0: Ne kadardır gelen var mesela?
1: Yani şu yaz tatili girdiği için biraz insanlar bırakıyor şu anda ama ilk mezun olduğum yıllarda böyle ara ara gelip gidip bir seneyi tamamlayanlar oluyordu.
0: Bir seneyi, 6 ay spor salonuna gitse hiç gerek yok aslında değil mi? Yani?
1: Ama beslenme daha çok önemli tabii ki.
0: Tabii.
1: Siz hastalıkları.
0: Biz maalesef diyetisyene gitmeyi, spor yapmayı sadece zayıflamak için zannediyoruz. Oysa ki kaliteli
1: yok,
0: yaşam,
1: hayır.
0: Kaliteli yaşam, güzel yaşam, sağlıklı yaşam için yediğimize içtiğimize dikkat etmemiz, sporu zaten yapmamız lazım değil mi hocam?
1: Evet. Kendime reklamını verebilir miyim?
0: Veremezsiniz, o yasak.
1: Niçin?
0: Yani o bizde değil yani. Şimdi bu saatte benim size fatura kesmem lazım, KDV'sini almam lazım filan.
1: Ama sizden gelen yani dinleyicilerimize büyük indirimler uygulardım.
0: Bak bir şey söyleyeyim mi? Bunu söylemeden kendi mesela ne bileyim işte ben şuradayım şu diyetisyen deseydin, bunda bir sıkıntı yoktu. Benim inisiyatifimdeydi kesip kesmemek ama kendi reklamımı yapabilir miyim dedikten sonra sana canlı yayında reklam yaptıramam. Bunun gerçekten yasağı var. Hani onu dedi, yani bizi denetleyen bir kurum var farkındaysanız. Ben TikToker olmadığım için. Yani. Bir dahaki bağlantın için sana yol göstermiş oldum.
1: Tamam. Öyle inşallah.
0: Hocam kaç kilosunuz sorma sahip?
1: 52.
0: 52 kilosunuz.
1: Evet. Hiç boyum böyle da 1.66.
0: Yani nasıl oluyor ben bilmiyorum, boyu da söyle, 1.66'ya 52 kilo.
1: Yani o genelde biz hani beden kütle indeksi hesaplıyoruz, boy kilo oranı, yaş aralıklarında belli bir BKI değerleri var.
0: Hocam şimdi bana bilimsel muayenehanenize gelmişim gibi anlatmayın, nasıl yani, biraz tamam. Böyle toplu mu gözüküyorsunuz şey mi?
1: Yok, zayıf gözüküyorum.
0: Zayıf
1: yani gözüküyor. Kas oranım yüksek sporda yaptığım için.
0: Kas oranınız yüksek spor, ne yapıyorsunuz hocam spor?
1: Yani şu an reformer pilates yapıyorum ama öncesinde fitness geçmişim de var.
0: Kaç sene yaptınız hocam fitness?
1: Yani üniversitede gidiyordum, 4 sene boyunca gittim ama sonra tabii.
0: Farkında mısınız? Her şeyi mezun olunca bırakmışsınız. Hani
1: tabii iş hayatı.
0: Tabii
1: yüksek lisans derken.
0: Ya da para tatlı geldi.
1: Yok estağfurullah.
0: Ya da, evet.
1: Sağlıktan daha öte bir şey var mı?
0: Tabii ki, ben de aynısını söyledim. Bir telefon şakam var, bilmiyorum denk geldiniz mi? Adını unuttum vallahi. Bir hanımefendiye yapılacak. Hanımefendinin öz abisi, işte aynı evde yaşadığı abisi falan pasladı bana. Kilosu kaç kilo hatırlamıyorum hanımefendinin kilosunu. 84 kilo mu 94 kilo mu öyle bir şey. Kendiyle de çok barışık. Böyle bir de öyle çok da böyle aşırı şişman görünen bir şey değil. Boyu posu da varmış. Hani biraz iri kıyım, biraz İbrahimovic gibi bir abla. Şakayı bana paslayan aile bireyleri dedi ki ya biz dedi ona dedi tombik diyoruz dedi. Kendi lakabı dedi tombik, o da dedi çok dedi bizde dedi uğraşır dedi. Birazcık dedi bununla alakalı da dedi şaka yapar mısınız dedi bana. Hani bu tombikliğiyle alakalı. Bak dedim abi alın ya, yok dedi ya onun lakabı dedi tombik zaten. Çok da dedi tombik değildi, sen dedi kilosuna falan bakma, böyle hani maşallah var dedi. Tamam dedim. Neyse konuşuyoruz falan işte. Hikaye şu. Ben hanımefendi arabasını çapraz park eden bir site sakini için güvenlikle ileri geri konuşmuş, küfür etmiş. İşte bu arabayı kim buraya park ediyor böyle falan diye. Ben de hesapta o arabanın sahibi gibi hanımefendiyi aradım ben.

0: geldiğinde dedim ki işte merhaba merhaba şu musunuz? Hani aile bireyleri de söylemiş ya bana işte dedim ki siz dedim kaç kilosunuz biliyorum yoksa önümde yazıyor. İşte kiloyu söyledi. Ne 84'tü galiba. 84 kiloyum dedi. Ben dedim arabayı düz koysam da geçemezmişsiniz siz oradan dedim. Hani güldük eğlendik geçtik. Sonrasında da şöyle devam ettim. Hanımefendi birazcık dedim kilolusunuz galiba. Hani galiba hani biliyorum olmadığını da boyu da var çünkü. Yediğinize içtiğinize dedim dikkat edin. Bak sporsuz hayat dedim, sağlıksız hayat. Spor yapıyorsunuz, her şeyi yemiyorsunuz. Kendinize dikkat ediyorsunuz, sağlıklı yaşıyorsunuz dedim. Abi bizim gerçek tombikler bunu kafaya. Yok kiloyla şaka. Oğlum bir kiloyla şaka yapmadım. İki sonrasındaki sağlıksal hayata yönlendirdiğimi niye duymuyorsun? Çünkü bu yorumları yazarken öbür elinde hamburger var, ondan duymuyorsun. Çünkü gecenin ikisinde hamburger yiyorsun, onun için işine gelmiyor onları duymak. Hani mesela hiç hayatınız boyunca kiloyla sağlık, bak sağlık tarafını bir kenara koydum. Sağlıkla alakalı bir şey vardır, onu aldık bir kenara koyduk. Konuşmak tartışmak kimsenin haddi değil. Ama hani günde 11 tane hamburger yiyen samimi bir arkadaşımıza da tombik diyebilelim değil mi hocam yani?
1: Yani diyebilirsiniz.
0: Hocam girmediniz bu toplara hiç.
1: Yani bir şey demek istemiyorum, yargılıyormuş gibi olmasın.
0: Korkma korkma, şey düşmez, danışan sayısı düşmez.
1: Yok estağfurullah, isim vermedim.
0: Korkma düşer. Kaç danışanınız var hocam acaba?
1: Şu an aktif olarak çok yok. Akademiye girmeye çalışıyorum biraz.
0: Evet.
1: Yüksek doktora yapıyorum.
0: Tamam.
1: 12 olması lazım.
0: 12 danışanınız var.
1: Evet.
0: Şu anda 12 tane danışan. İyiymiş hocam. Peki çok özür dilerim, bilmediğim için soruyorum ya. Seans başı kaç para?
1: Şey ben online olarak yazıyorum. Söyleyeyim mi tam ücret?
0: Online olarak tam paraya, anladım. Söyle bakayım kaç paraymış, merak ettim hocam.
1: Yani eski danışanlarıma 3000'den yazıyorum ama yenilere 3,5 bazen 4. Yani haftalık şey göre değişiyor. Yani bazıları her gün yeni program istiyor. Genelde yani bizim meslekte bir günlük bir diyet yazılıp haftalık uygulanıyor. Her hafta yenileniyor ayda bir şeklinde.
0: Anladım.
1: Bazıları her gün takip etmek istiyor.
0: Anladım. Anladım şu hanımefendi, yani kaça kaptırabilirsek.
1: Biraz öyle ama çok değişiyor piyasa, büyük şehirlerde 6'ya 7'ye 5'e yazanlar var.
0: İsminiz yani nedir biraz... acaba sizin?
1: Şevval.
0: Şevval Hanımcığım, size bir adet milli takım tişörtü gönderiyorum.
1: Öyle mi? Ay çok teşekkür
0: evet,
1: ederim.
0: Giydikçe beni hatırlarsınız, olur mu?
1: Olur. Adresi mi yazmam gerekecek?
0: Yok olsa? Hiçbir şey yazmanız gerekmiyor. Arkadaşlarım sizi bugün aldığınız için bunu, yani bugün verdiğim için size, bugün aramazlar. Önümüzdeki hafta, hafta içi. Normal insanların çalışma mesai saatinde ararlar. Benimkinde değil.
1: Tamam.
0: Hani ben
1: tamam,
0: çünkü gece çalıştığım için. Olur mu?
1: Tamam. Çok teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın.
0: Sağ olun.
1: Kolay gelsin.
0: Teşekkürler yerine. Efendim. Sağ olun. Var olun. Teşekkür ederim. ...71 kiloyum, benim de ailede lakabım tombik. Vallahi öyle ya, tombikler şey, bir ara kızmıştı bana yani. Böyle bir sataştılar bana. Baktılar ki olmuyor yani, ben ne deseler şakayla cevap veriyor. Çünkü abicim şakayı yapmış olduğum bilgiler önümde, siz takılmayın. Ben bir insanın istemediği bir şeyi insanın yüzüne karşı söyleyemeyecek kadar sizin sayenizde bu işi öğrendim. Hani Öz abisi demiş ki bunun lakabı tombik, mutlaka bununla alakalı bir şey yapın demiş. Ben de demişim ki ona, bir alınganlık, bir kırılganlık olur mu? Ya yok be abicim, yok. Zaten sen kilosuna bakma, boyu da çok uzun. Hatta bir şey gibi dedi. Bir şey ağacı dedi. Kavak ağacı gibi mi dedi. Tepesi gözükmüyor dedi falan. Öyle bir şey. Bu bir. İkincisi, diyelim ki şakayı yaptım. Ondan sonrasında spora sevk ediyorum hanımefendiyi. Spora sevk ediyorum hanımefendiyi. Hiç kimse orayı duymamış. Çünkü işlerine gelmiyor. Eğer orayı duyarsa gece 2'de hamburger yememesi lazım. İşlerine gelmiyor. Ah tombikler ah. Ah tombikler ah, siz var ya siz. Ah sizi tombikler ah. Hüseyin, Şevval Hanım'ı işaretledim. Al sana zahmet. Hafta içi arayalım. Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü.

7'den mi ne düştüm? Geceleri yemeyerek sadece, ekstra yaptığım hiçbir şey yok. 87 kiloyum. Hedefim zaten 84-85 benim. Yani benim hedefim 84-85, o kadar. Başka bir şey yok. Şu anda kaç, 87 kilo muyum ben? On itibar. Özür dileyerek, çok özür dileyerek, pardon, 86 da olabilirim, bilmiyorum. Hani bilmiyorum. Hiçbir çabam yok, sadece gece yemeği kestim. 96 falandım. Bildiğin öyleydim yani, harbiden bak, 96 falandım yani gerçekten. Şükür kilo ile alakalı hiçbir zaman şikayetim olmadı. Şafak Sezer'in bir lafı var ya. O da galiba döneminde çok uzun süre spor dallarından birkaç tanesiyle ilgilendiğimiz için bıraktığımız zaman hani göbek tarafı gerçekten arı sokmuş gibi oluyor. Hani yani. Gerçekten. Bir de göbek tarafı en az şey, en zor yanan yermiş. Ha, keşke hoca hanıma sorsaydık. Hani spor, spor falan filan hak getire yani. O yani en zor şeymiş yani, yanan yermiş. Söyle sevgili. Boyunuz kaç? Tam 1.80 abi. Ya da abla, bilmiyorum. Tam 1.80. Tam hani spor dönemlerinde ölçüldüğü için ne eksiği ne fazlası. Bazen 1.81 çıkıyordum. Bazen, ne alaka bilmiyorum. Saçla falan alakası yok ama normal şeyde kayıtlarda 1.80 yazar bende yani. Çok böyle nadir, senede 2 kere 3 kere falan 1.81 çıkıyordum ne alakaysa. Başkası olsa 1.81'i söyler. Ben 1.80 ya. Tamam.

Oğlum ağzım açık kaldı. Gece yemeyerek 10 kilo verilir mi ya demiş. 11 de olabilir. Hani 87'yim dedim, 86 da olabilirim, bilmiyorum. 87 kesinim de 86 hatırlayamadım şu an. Ya 87'yim ya 86'yım. De ki 87. 10 kilo. Ne kadar da verdim onu da söyleyeyim. Kilo vermek için de değil bu arada. Daha sağlıklı yaşamak için gece yemeği bıraktım sadece. Bu kadar. Henüz bir spora falan da başlamadım. Herhalde ay sonu falan ona da birazcık başlarım yani. Bir 80'e 80 ol bence. 80 olmaz ben. 80 kilo olunca zafiyet geçirmiş gibi gözükürüm ben. 80 bana çok zayıf. Çok zayıf, çok zayıf. Şu andan itibaren geceleri yemiyorum. Madem senden 10 kilo gitti. Bu arada evet, benden gitti demesi daha zor. Benden mesela hakikaten gitmiş mesela. Ben aynada baksam aynıyımdır herhalde. Öyle şey yok bende. Ama hani size de böylelikle gaz vermiş olayım. Tanıdığım ne kadar doktor arkadaşım varsa hepsiyle böyle genelde hafta sonları falan oturur kalkar muhabbet ederiz falan. Ne onun adı? Hani gece yemek yemenin çok sağlıklı olmadığını söylerler. Onun için gönül rahatlığıyla size de tavsiye edebiliyorum. Madem kilo vermek istiyorsun. Benim amacım kilo vermek değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Daha sağlıklı yaşam için. Çünkü gece yiyip oturuyoruz ya da yatıyoruz falan filan, yapmış olduğumuz bir şey yok. Ama sizinki kilo vermekse hani... Test olarak karşınızdayım. 1,5 ay oldu, olmadı herhalde. Sadece gece yemeği kestim, haberiniz olsun. Size de tavsiye ederim. Yani sadece gece yemeği, şeker var mı? Ya ben şu var bende. Ben öyle tatlı matlı falan gündüzleri yiyorum ama yaklaşık 15 belki de 20 senedir işte çayı kahveyi falanı filanı şekerli tüketmiyorum ben. Ama onun haricinde mesela... Yarın gündüz gel bana. Şu an mesela para versen yemem. Bir de şunu söyleyeyim, ilk haftalar çok zorlandım gece yememe de. Vallahi rüyalarıma giriyordu. Yani vallahi billahi bak, gerçekten rüya. Behlül diye bir çocuk var. Anasına babasına sesleniyorum. Lütfen telefonu elinden alsın. Programa devam ediyorum. Bir daha spamdan çıkartmayacağım çünkü. Bilginiz olsun. Gözünü seveyim, çocukların eline telefon veriyorsunuz. Bak burada ben sahip çıkmaya çalışıyorum. Ben şimdi senin çocuğunla mı ilgileneyim, radyo programımı yapayım? Çocuğunuza bir sahip çıkın. Ne olur. Son kez spamdan çıkartıyorum güzel kardeşim. Tamam mı? Şuradan şöyle. Heh, tamamdır. Çıkarttım. İlk haftalar zorladı beni. Haberiniz olsun. İlk haftalar. Hani geceleri böyle rüyamda böyle kebaplar, lahmacunlar falan görüyor. Vallahi bak şaka yapmıyorum. Hani tombik döner falan görüyordum rüyamda. Vallahi şaka yapmıyorum bak, böyle rüyamda tombik döner görüyordum. Uyanınca üzülüyordum mesela. Lan ben tombikle doymam ki, keşke yarım ekmek göreydim falan diye. Yani vallahi bak tombikler falan rüyama giriyordu. Acaba diyordum, hani hayal kuruyordum mesela böyle. Güneşin doğmasını bekliyordum. Ulan şu güneş doğsun, hemen kaşar ekmek yiyeceğim falan diye. Böyle. Ama bu ilk bir hafta çok zorladı, ondan sonra geçti. Şu an mesela inan ki gerçekten para versen gece yemem. Çocuklarla, arkadaşlarla falan bazen bir yerlere gidiyoruz gece. Benim yayın saatim gece bittiği için gece tabii müsait olabiliyorum ben. Onlar mesela ilk günlerde zorluyorlardı. Oğlum ye, bir şey olmaz. Şimdi onlar da inandılar canımın istemediğine. Vallahi rahatlıkla oturuyorum, hiç yemeden kalkabiliyorum. İçtiğim bir iki bardak çay oluyor. Geceleri yemek yemeyi bırakın efendim. Geceleri yemek yemeyi bırakın.

0: Şu çayı keşke ben de şekersiz içebilsem ama asla içemiyorum demiş. Belki şey olur, örnek olur size benim anlattığım. Çünkü benimki tamamen çok saçma sapan bir sebeple başladı. Bunu daha önce yayında anlatmıştım. Bana şöyle mesajlar geldi. Sen anlattıktan sonra biz de niyeyse şekerli içmeye başlamadık, şekerli içmemeye başladık falan gibi böyle mesajlar geldi. Onun için bir kere daha anlatayım saat başı arasından önce. Çok saçma bizimki. Ben yıllarca ama bu anlattığım hikaye 15 sene önce falan. Hani 15 sene öncesi, belki daha da fazla yani. Belki 20 yoktur ama 16-17 vardır. Ya de ki düz hesap, 15 sene öncesine kadar hani çaya, böyle çay bardağı olan çaya iki tatlı kaşığı falan şeker atıyordu. Ya şekerli çay içiyordum ben, çay içmiyordum. Çayı şeker için içiyordum. Kahveyi aynı şekilde öyle şekerli içiyordum. O tarihlerdeki toplantı yapmış olduğumuz yöneticilerimizden bir tanesiyle toplantı yapacağız odasında. Çağırdı beni, dedi ki ne haber, iyi misin, iyi falan. Bu arada toplantı yapacak bir şey de yok yani, o tarihte de bir numarayım şükürler olsun. Onu da parantezinde söyleyeyim de. Çay içer misin, çay mı kahve mi dedi, çay içeyim dedim. Sağ olsun asistanına dedi ki Serdar'la bana birer tane açık çay dedi, şeker getirmedi. Abi ben şekersiz içemiyorum dedim. O tarihe kadar da çok denedim şekersiz içmeyi. Hani çok denedim ama hiç olmadı, ya bu ne ya diye tadını almıyordum. Abi ben şekersiz içemiyorum, benimki şekerli olsun dedim. Yok lan yok, şekersiz iç. Vallahi bak bundan sonra hiç şekerli içmeyeceksin, inan bana dedi. Abi denedim daha önce dedim. Oğlum hatırım için şekersiz iç. Bundan sonra hiç şekerli içemeyeceksin zaten dedi. Demek bir bildiği varmış. Harbiden o çay geldi. Ben çayı içtim. 16-17 sene oluyor. O günden sonra asla şekerli çay, şekerli kahve içmemeye başladım. Belki bu anlattığım hikayeden sonra siz de bana 10 sene sonra yazarsınız. Serdar 10 sene önce sen yayında anlatmıştın. Ben de işte o tarihten itibaren. Çok saçma sapan değil mi ama, o tarihe kadar kendim çok denedim yani. Hani çok denedim şekersiz içmeyi. Kahveyi de çayı da. Hatta şöyle yaptığım şeyleri hatırlıyorum. Çayı böyle içerken şekersiz bir yudum alıp yok ya çok kötü oldu deyip şeker atıp devam ediyordum. O günden sonra bir daha şekerli içmedim. Ha 40 yılın başı artık insanın şekeri mi düşüyor ne oluyor? Ama bu 40 yılın başı dediğim öyle haftada bir, haftada iki falan değil. 6 ayda bir, senede bir falan. Canım mesela kahveyi şekerli istiyor, şekerli içiyor. Senede 2 tane falan, ya senede 5 tane içmiyorumdur. O da canım istediği için, hayat boyu içmesem de olur artık. Benim şekerden böyle. Ama tabii şeker kullanmıyorum, artistliği yok bende. Mesela ben yani tat, yarın beni çağır birlikte karşılıklı oturup bir kilo profiterol yiyelim seninle. Ben onu yani şey zannediyorum, ben şeker kullanmıyorum denildiği zaman hani çaya ve kahveye atılan şeker zannediyordum ben onu. O değilmiş bu. O değilmiş. Bu arada demin çocuğun elinden telefonu al dedim ya hani, çocuğu dövdüler galiba, çocuk birdenbire kesildi olay. Çocuğu inşallah dövmedi, hani bizim ufaklığımızda modadır ya, ver lan şu telefonu diye ağzına vururlardı ya. Hani. İnşallah öyle bir şey yapmadınız ha çocuğa. İnşallah yani.
1: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ve Serdar yayında devam edecek.

Evet hanımlar beyler, şöyle bir baktığımda saat başı arası vermenin vakti gelmiş. Hani birkaç kişi de yazmış. Bundan sonra ben de şekersiz içmeye çalışacağım hadi bakalım diye. İnşallah benimkisi gibi sizinki de böyle saçma sapan bir sebeple başlar ve siz de şekersiz, hani şeker kullanmıyorum kervanına katılırsınız sevgili dinleyenler. Bir ara aradan sonra geleceğiz ki bu saat başı arasıdır, hadi bakalım.

0: Sevgilime yapmadığım yalakalık kalmadı ama yaralamadım. Mutlaka bir şey buluyor olumsuz demişsiniz. Evet, şimdi ben seni arıyorum şimdi. Ben seni sevgilim ama arıyorum seni. İhsan.
1: Efendim.
0: Bu telefon niye geç açılıyor İhsan? 3 keredir çaldırıyorum ben.
1: Ya direksiyondaydım.
0: Ne demek direksiyondaydım? Ben aradığım zaman diyeceksin ki sevgilim arıyor. Belki önemli bir şey söyleyecektim sana. Ki söyleyecektim, söylemiyorum İhsan.
1: Ya kaza mı yapayım ama yani şimdi.
0: İhsancığım kenara çekip açabilirsin telefonu. 3 keredir çaldırıyorum. Bir arabanın kenara çekilme süresi ne kadar ki Türkiye'de?
1: 15 saniye, 20 saniyeyi bulabilir. 3 sefere sığmaz ki ama.
0: Ha ya. Ben yalan aşkım söylüyorum ya. Yani öyle mi?
1: Aşkım öyle yapma ya.
0: Ben yalan söylüyorum yani, öyle mi diyorum?
1: Ya evet ya, gerçekten ben köpeğinim senin. Ama kızıyor.

0: diyorum bak. Geç köpeğinim, çağır beni, hav hav hav, tamam. İşine hoşuna gidecek mi bu yani?
1: Hiç İhsan şey bitti bitti, skeç bitti. Adam yaşıyor ya. Bitti İhsan.
2: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

Bir bilsen be neler hissettiğini be. Abi ben Yuji. 84'ü düştüğün an sucukları gönderiyorum buradan demişim. Yuji sucuk deme bana, sucuk deme. Bana sucuk dedi mi ben bambaşka bir çocuk oluyorum yani. Sucuk.

İspanya maçına bakıyor musun demiş. Vallahi birinin de yayını yapması lazım ya sevgili dinleyenler. Onun için ben ya niyeyse bir de bizim takım gittikten sonra çok böyle bir heyecan yok. Gece 3'teki maçlara bakıyordum. Onlar bana daha çok şey yapıyordu ya daha çok uyuyordu.

0: an onlar da yok. Bakacağız. İşte yarı finali finali filan seyrederiz. O da biliyorsun dünyada ne olsa Serdar Yayında'nın saatinde oluyor. Onları da seyredemeyiz herhalde diye düşünüyorum. Muhammed yazmış. Haftanın son gününden abime sevgileri Yayınlar abicim. Merhaba Muhammed, ne haber, İstanbul'da mısın? Ne yapıyorsun? Konu nedir? Konu korktuğumuz şeyler sevgili dinleyenler. Örümcek var, yılan var, ondan sonra kene var. Kene çağımızın sıkıntısı biliyorsun. Ondan sonra başka karanlıktan çok korkan var aramızda, karanlıktan. Karanlık ya, her çocuğun korkulu rüyası değil mi karanlık? Bir de karanlıkta böyle ne bileyim işte kapının arkasında falan asılı olan o işte monttu gocuktu falan var ya. Onlar böyle cadı gibi falan gözükürdü ya.
1: Dur bakma bana öyle, içime akıyor kara gözlerin.
0: Senin tabirinle hafta sonu yine 15 dakikada geçecek demiş. Ben de daha kısa bu hafta ya. Sebebini söylemeyeyim, daha 5 dakikada bitecek benim hafta sonu. Pazar günü yeni şaka var. Saatler 13'ü gösterdiğinde, dijital saati çok umursamayan bizim mahalle için, saatler 1'i gösterdiğinde, öğlen 1'i gösterdiğinde pazar günü yeni şaka YouTube kanalımda sevgili dinleyenler. Öyle bir yeni ki adı bile belli değil daha. Yani adı bir. Sakinler olabilir ama adı. Hani sakinler olabilir. İznini aldığım için sadece şey işte editi bitmedi. Yarına kadar bitecek inşallah editi. Pazar günü yayında olacak. Hem Instagram hesabımda kısa 1,5 dakikalık versiyonu hem de uzun. Şakanın normali 22 dakika. Ama onu tabii biz birazcık hani işte aradaki bilgileri kısaltıyoruz. Aynı muhabbetleri kesiyoruz falan filan. Kaç dakika çıkar bilmiyorum da orijinali 22 dakika. Sonra ben akşam bir kahve yapar altındaki yorumları okurum. Sıkıysa beni ara. Azerbaycan'dan sarmışlar bu ara bana. Oradaki kardeşlerim yazıyorlar. Yerse gel de burada yap bu şakayı bana bakayım filan diye. Canım canım. Canım ben. Bana oradan sarmışlar bu ara, selam ederim. Hüseyin bak, 2 haftadır söylüyorum artık şu şeyi çekelim. Şakanın altında yazılan yorumlara cevaben bir video çekelim. Şey diyen de oluyor mesela. Videonun kesildiği çok belli. Belli zaten söylüyoruz. Hani orijinalleri 25 dakika, 27 dakika, 30 dakika falan. Aradaki gereksiz yerleri, gereksiz muhabbetleri atıyoruz yani. Ne kadar meraklısın. Ne kadar yani.

0: Hafta sonu dinleneceğim ya ben demiş efendim. Vallahi ben de hafta sonu geldi evde dinleneyim diyorum ama hani koltuk beni çağırıyor. İşler de vicdanımı. Böyle koltuğa uzanıyorum mesela. İçimden bir diyor ki kalk. Telefon şakası malzemeleri seni bekliyor. Kalk yeni şakaya bak. Kalk çekim yap filan. Benim zaten hafta sonu planlarım çok net oluyor abi. Cuma akşamı başlıyor. Pazartesi alarmla bitiyor. Hiç yani. Genelde şey mesela. Hafta sonu. Cumartesi oluyor. Oh be hayat yaşayacağım. Hayatımı yaşayacağım. Pazar. Lan yarın işe ne giyeceğiz ya filan. Özledim yani. Evde oturup tek sporun kumandayı sağ elimden sol elime aldığım günleri. Özledim yani. Sen söyledikten sonra ben de şakaların altındaki yorumlara bakıyorum. Gerçekten komikler demiş efendim. Komik ya. Bir de 13-16 yaş grubu. Beni suç işlemekle itham ediyorlar. Özellikle Instagram'da. Bu yaptığın suç ya. Panel bu ya. Bu yaptığın suç panel. Ya 16 yaşında hani tabiri caizse bizim yaşımızdakilere söylerlerdi. Kazık kadar adam olmuşsun. Hiç mi aklına gelmiyor? Oğlum bu adam Serdar Gökalp olarak Mavi Tik'le hesapta ulusal radyoda suç işleyip milyonlara nasıl yayabilir yani? Yani bu internet ki bunlar büyüyecek de adam olacak ve sevgili dinleyenler. Vallahi billahi yani. Nasıl uyuyorlar geceleri acaba ya?
1: Nasıl uyuyorsun? Geceleri nasıl?
0: Hani Alem FM'de anons ediyorum. Önümde global marka var. Sarıyer Kola. Şakaların sponsoru. Programa sponsor. Canlı yayında numara anons ediyorum. Diyorum ki arayın beni şaka yapalım falan diye. Hani bu markaları da işin içine koyuyorum. Ben de işin içindeyim mesela. Suçu işliyoruz. Ben kameraya çekiyorum 4K. 4K kameraya çekiyorum ve işlediğim suçu YouTube'a atıyorum ben. Salağım ben merhaba. Yapacak daha iyi bir işiniz yoksa eğer pazar günleri bir tane kahve yapın. Şakaların altındaki yorumları okuyun. Şakaya gülersin zaten. Şaka komik eyvallah. Tamam şakaya gülersin. Tamam da hani bazen vallahi bunu kendi şaka biçim söylemek biraz zor oluyor ama bazen yorumlar daha komik ya. Vallahi daha komik yani. Yüksekten düşme korkusu var bende demiş efendim. Kapalı yerde kalma korkusu var Serdar. Küçükken asansörde kaldım ondan sonra oldu demiş efendim. Karanlıktan ve hayvanlar, sinek, fare, yılan, börtü böcekten çok korkuyorum.

Gece aynaya bakmaktan korkuyorum. Yükseklik fena, hanım tam tersi. Trafik polisinden korkuyorum demiş. Eksik mi var, ne oldu? Abi şakayı paylaşmana nasıl izin veriyorlar? Çoğu zaman abi izin almadığım hiçbir şakayı paylaşmadım meslek hayatım boyunca. Hiçbirini yani. Belki diyeni bile paylaşmadım. Hatta şöyle birkaç şakam bile var. Yayınladık şakayı. Aradan bir hafta geçti. Şakayı yapmış olduğumuz kişi Ulaş'tı, rica etti. Kaldırmasam kaldırmam. Ama tarzım değil. Dediler ki ya biz vazgeçtik, şakayı kaldırabilir misiniz dediler. Bu yeni tarihte de oldu. Onları bile kaldırdım be sevgili dinleyenlerim. Onları bile. İzin almadığım hiçbir şakayı şey yapmıyorum, yayınlamıyorum. İzin alıyorum. Zaten uzun versiyonlarında da görürsünüz, hani YouTube'dadır uzun versiyonları sadece. Şakanın en sonunda şaka yapmış olduğum kişinin gülü oynuyor, gönlünü alıp bunun bir şaka olduğunu söylüyorum, öyle yayınlıyorum. Eskiden şu diyaloğu da yayınlıyordum. Mesela merhaba Serdar Gökal, size bir telefon şakası yaptım. İzniniz olursa bunu yayınlıyorum diye. Geçen seneye kadar olan şakalara bak, hep bunu yayınlıyordum. Baktım ki bunu yayınlamış olmama rağmen bile anlaşılmıyor. Hani orijinal bendeki ham halinde o kısmı yine var ama telefon şakalarını yayınladığım kısmında paylaşmıyorum artık o kısmını. Çünkü o kısmını paylaşsam bile anlaşılmıyor. Dedim ki madem anlaşılmıyor yayınlama gitsin, bizde kalsın sadece. Dur. Ama kendimizde tutuyoruz. Kendimizde var.

İspanya mı Belçika mı sence demiş efendim. Bilmiyorum, Belçika alsın ama. Yani Belçika alsın derken şu içimizdeki gizli İspanyollar yapıştırırlar şimdi bana. Belçika alsın, Belçika alsın. Yani bir değişiklik olsun ya en azından yani. En azından bir değişiklik olsun yani. Değil mi? Oo, bizim Yonca yazmış. Bizim kadrodan, bizim personelden. Dur bakayım. Şöyle. Uzun yolda bizimle sen abicim. Nereye kız? Sen de mi izne çıktın? Abi, espriyi yaptık. Bu tarihlerde işte fakir tatili. Bu tarihte çıkanlar genelde fakir oldu. Daha ucuz işte, daha şey, böyle her yer dolu oluyor falan diye. Etrafımda kim varsa bu tarihte tatile çıkıyor. Çevrem çok fakir ya. Nereye, sen de mi gidiyorsun kız?

Haftaya izindeymiş. Yani anlamadım, şimdi gidiyor musun sen? Yok musun? Haftaya yok musun? Bunlar benim tayfa. Yonca, Şevval, Sena, öbür Şevval. Bunlar benim tayfa. Akça'ya gidiyoruz, Balıkesir. Yakışır. Git bakalım. Hadi bakalım. Fazla güvenme. Tamam, seni konu dışı bırakıyorum. Normalde ben bu tarihte gidenlere şey diyorum ya, fakir tatili bu. Hani zenginler bu tarihte gitmez. Gündüz de söyledim. Bak, zenginin iki tane tatil şeyi vardır. Tarihi vardır. Birincisi Haziran ayı gelmeden çıkar gider bu adam. Tamam mı? Zengin. Ta tekrar böyle Ekim'de, Kasım'ın başında falan döner yani. Haziran gelmeden çıkar gider, ararsın nerede? Ne alsın var? Bodrum'dayım işte filan. Budur, tamam mı? İkincisi, zenginlerin ikinci tatil zamanı için beni takip edin sevgili dinleyenler. Bu saatte gidip ne yapacağım? Ben şimdi jet ski'ye binmeye çalışsam, atıyorum 10 dakikasını $100 vereceğin jet ski'ye 1,5 saat sıra bekliyorsun. Yemişim öyle tatili. Yani bir muza binelim desen 3 gün sonraya yazıyor seni. Arkadaşlarım işte gitmiş rafting yapacaklarmış. Adamlar demiş ki bugün komple doluyuz, yarın gelin. Tatile bak. Tatile bak, tatile. Yokum yokum yazmış. İyi hadi bakalım, iyi yolculuklar. Sana ailen nesindir. Ailene de selamlar. Öpüyorum, iyi tatiller, iyi dinlen.

Bir para saydın ki yapayım desen. Adam şey diyecek. Bu otelde misiniz? Evet. Ben sizi listeye alayım filan diye. Ne listesi abicim ya? Zengin zamanında gittiğin zaman muz diyorsun, adam tek başına kaldırıyor seni. Hadi gidelim diye. Hadi baba diye. Gece bir klaba mılaba falan gitsen yani, erkek erkeğe ne haber diyor ya bu tarihlerde. Hani bu tarihte olur mu? Abi 10 Temmuz. Şu anda mesela var ya Ege'de, Akdeniz'de falan klaplar var ya, bildiğin içerisi erkek kokuyordur, erkek. Yani erkektir yani. Merhaba abi, ne haber? İyi moruk, sen? İyi vallahi, ne olsun? Abi her yer erkek ya. Bak yapayım. Size şimdi Alanya'da falan bir gece kulübünü yapayım şimdi, bak. Bir saniye, nereden? Şuradan şöyle yapalım. Evet, şudur galiba değil mi? Bunun ne olur herhalde. Heh, tamam. Baba ne haber? İyi misin? İyi abi, sen? İyi valla. Geldik biz de, arkadaşla geldik ya. Burada piyasa hep böyle galiba. Hangi otelden? İşte filanca otel. Biz de oradayız ya. Hep erkek ama otel. Vallahi buraya dediler, buraya geldik buraya. E bu tarihte gidersen her yer erkek tabii yani. Her yer erkek yani. Her yer. Bizim Hüseyin yazmış, ben tayfa değil miyim diye. Oğlum kız tayfasını saydın, bir tane erkek saydın mı Hüseyin? Neye alınıyorsun? Alındığın şeye bir dikkat et yani. Abi hangi otelden? Mahmutlardaki o şeyde 5 yılda. Abi biz de oradan. Bugün giriş yaptık da.

Nasıl? Siz kaç, iki gündür mü buradasın? Evet, iki gündür. Hiç kız var mı abi plajda? Yok vallahi, hep erkek ya filan. Vallahi biz de abi gece bir çıkalım ya. Biz beş gündür buradayız. Vallahi en cana yakın erkek seni gördük, düşün ya. Olma, buralar öyle. Zaten bir kere damsız alıyorlar, düşünsene. Çünkü yani dam yok yani. Yeterli sayıda dam yok. Anladın? Yeterli sayıda dam yok. Yeter ki işte girilsin içeride. Hani DJ boşa çalmasın. Bu. Bu yani.

Böyle çok güzel bir yapıp paylaşmadığın şaka var mı? Ya vardır illaki ama bende de yok. Hani bende mesela atıyorum bir ay önce iznini alamadığım bir şakanın yapmış olduğum kişi bana ulaşsa, Serdar yayınlayabilirsin şakayı dese, yok o şaka bende. Yayınlamadığım şakaları tutmuyorum ben. Çünkü dijital alem, birinin eline geçer bir şey olur. Adam izin vermemiş sonuçta, niye saklayayım? Yayınlananları saklıyorum ben. Yani bende öyle bir arşiv yok. Normalde olurdu yani. İşte bak şu zamana kadar yaptığım ama yayınlamadığım şakalar filan diye. Olurdu. Ben saklamıyorum.

Hafta sonunun en büyük yalanı, bu hafta sonu evde dinleneceğim. Yok, en büyük yalanı ne biliyor musun? Pazar günü dinleneceğim. Yani. Bir de hafta sonu enteresan bir şey var. Ben mesela hiç alarm kurmuyorum yani. Beni komşunun matkabı uyandırıyor. Hiç.

Haluk abi duymasın. Haluk abiye göre bu Dünya Kupası Lamine Yamal'ın şov yaptığı kupa olacaktı. Ondan başka herkes yapıyor demiş. Değil mi? Yamal harici herkes şov yapıyor. Ben sana bir şey diyeyim mi? Mbappe ile Haaland değerine değer kattı. Messi zaten konuşacak bir şey yok yani. Messi konuşacak bir şey yok. Messi sadece şunu. Ya bu yaşta adam seneye bırakır diyorlardı. Bu Dünya Kupası...

Fransa alabilir diye düşünüyorum. Ama öbür tarafta da Haaland ya. Bu adamlar çok böyle ben olmuşlar. Yani Norveç'te hani böyle milli duyguyla oynuyor. Gerçekten yani böyle çok hani o kürek çekme falan acayip gaza getiriyor adamları ve çok bir değişik. Yani bizim taraftarımızda göreceğimiz birleşmeyi gördüm adamları maçı. Bilmiyorum yanlış mı tespitim yani, siz ne düşünüyorsunuz ama hani Haaland'ın güzel oynaması falan o şeyle tribünlerle bütünleşmiş, takım da öyle. Hani o bitiyor kürek şovu, hani mesela onlar yenilse millet yenildiği için değil, kürek şovunu yapamadıkları için kızarlar buna. Çok. Bugünkü İspanya'yı görünce Fransa'nın önünde kimse duramaz diye düşünüyorum demiş bizim Eko. Vallahi Eko'cum seyredemediğim için maçı bilmiyorum ama sen futboldan anlayan adamsın, doğrudur öyle diyorsan. Doğrudur. Yamal balon abi. Öyle deme ama, amcasının oğulları var, çok alınıyorlar. Öyle deme yani, çok alınıyorlar harbiden.

akşam akşam takdirini almak çok iyi hissettiriyor. Teşekkürler. Ne için? Anlamadım. Estağfurullah. Ne dedim ben? Ha, bizi biyolojik saatimiz uyandırıyor demişim. O da estağfurullah efendim. Güzele güzel. İyi iş iyi iştir. Her zaman öyledir bende. Beni bilen bilir. İyiyse iyidir yani. Kocam zoruyla maçları seyrettim. Şimdi kocamın vardiyası değişti. O seyredemiyor. Ben bakıyorum. Fransa alır diyorum. Şebnem ben. İyi geceler Serdar. Merhaba efendim. Selam ederim Şebnem Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Dur bakalım. Şöyle. Uzun yola yalnız çıkmaktan korkuyorum. Hep başıma bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum.

0: şeyi.
1: Sen söyleyince kulağım sende, gözüm şakaların altındaki yorumlara baktı. Mahkemeye versen servet kazanırsın bazılarını demiş efendim. Ya teşekkür ederim, ihtiyacım yok. El alemin çocuklarını ağlatmanın lüzumu yok. El alemin çocuklarını ağlatmanın lüzumu yok. Hani birkaç böyle bir buna benzer bir şey yaşadık, ondan sonra anası babası ağlıyor. Ben üzülüyorum sevgili dinleyenler. Boş ver. El alemin çocuğunu ağlatmanın dilim dolanacak diye ödüm kopuyor.

0: Evde yalnızken içeriden ses gelmesi beni korkutuyor. Bir de ismin gelse ya. Hani evde yalnızsın mesela böyle. Yafa kimse yok mesela. Şey. Serdar. Daha beteri de olabilir. Şöyle olabilir.
1: Serdar. Serdar. Serdar. Serdar. Serdar.
0: Şefim hayırlı akşamlar. Dalışa gidiyorum, beklerim. Sağ olun abi, teşekkür ederim. Neredesiniz?

Şimdi hazırsanız haftanın son gününde emoji şarkısını çalıyorum. Size bir şarkı çalacağım. Bunu böyle birkaç gündür yapıyoruz. Birkaç gün daha yapabiliriz en fazla. Çünkü bu köşeye alabileceğim benim kafamdaki şarkı sayısı kısıtlı değerli dinleyenler. Şimdi size bir şarkı çalacağım. Bu şarkıyı karşılık bana bir emoji göndereceksiniz. Emoji. Yine diyorum Nişantaşı ve Florya için düzeltiyorum. Emoji. Hiçbir şey yazmayacaksınız. Çalacağım şarkıya karşılık bana bir emoji göndereceksiniz. Hani el işareti olur, kalp olur, ateş olur, kral. Yani şarkıya göre bir emoji göndereceksiniz. Ben de beğenip beğenmediğinizi anlayacağım sevgili dinleyenler. Hazır mıyız? Önce bir hazırımı alalım. 0536 901 8902 0536 901 8902 değerli dinleyenler. Emoji şarkısı için hazır mıyız? Hazır mıyız? Buyurun bakalım. Bekliyorum sizi. Hazır mıyız? Bekliyorum. Şarkı bu değil. Bu benim teaser. Jingle pardon, teaser değil.

0: takıldık.
1: Evet, hazır olduğunuzu görüyorum. Şimdi şarkıyı veriyorum. Bu şarkının karşılığında sizden bir emoji bekliyorum. 0-536-901-8902. Bu arada İspanya 2'yi attı. 0-536-901-8902 sevgili dinleyenler. 3-2-1...
2: Serdar yayında.
3: Serdar Gökalp.
1: Emojileri bekliyorum. Şarkıyı beğenip beğenmediğinizi anlayacağım. Düzgün mü seçmiş bu kardeşiniz?

Mevzu biter, ben gider. Serdar Gökalp, Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası, aklınızın neresi gelirse, takip etmeyen bitlensin. Takip etmek isterseniz Serdar Gökalp. YouTube kanalı da Serdar Gökalp. Sosyal medyada her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Pazar günü öğlen saat 1'de yeni telefon şakası YouTube kanalımda. Yeni telefon şakası YouTube kanalımda. Öğlen saat 1'de sevgili dinleyenler. Dinlemek isterseniz. Cumartesi pazar yayında değiliz biliyorsunuz. Artık pazar günü yeni şakayla görüşürüz inşallah. Hani bir insanlar şey yazıyorlar. Valla kahvaltıya güzel oluyor falan yazıyorlar. Hoşuma gidiyor. İnşallah kahvaltı saatinizi yakalayabiliyoruzdur. Bizim şaka genelde cumartesi akşamından müsait oluyor. Hani yayınlanmaya hazır oluyor. Siz pazar günü bir de istediğiniz için bir de yayınlıyoruz. İlerleyen günlerde sizin istediğinize göre saati değişebilir ama bu pazarda saat 1'de. Değerli dinleyenler saat 1'de. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Şarkıyı beğendiğinizi görüyorum emojilerden. Eyvallah, teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Pazartesi günü önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeyleri. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen...

işime karışırdın, uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın, ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.